0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acap İstanbul'un neresindensin?
1: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

0: Acep bu semtlerin birinden misin?
1: Biraz daha yakına geleyim de daha dikkatli bak. Nasıl? Şimdi tanıdın mı beni?
0: Kadın.

0: Anasını boyayıp babasına satana döndüm.
1: Seni çapkın seni. Düş ölüme çabuk. Düş ölüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın aşık seni. Bin topal eşeğe de sür nideye doğru.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 2

0: чуть-чуть.
1: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, ντούρο στικ, μαρμολάιν, βιτέξ, color style, μάρμαντομ, craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69-09-79-96-50. İstediğim kargom kapımda.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Bu zeybek Milas'ın köy kahvesinde geçen bir hadisedir. Köy kahvesinin sahibi güzel bir kıza aşık olmuş. Ne çare ki ağası onu ona vermemiş. Sonunda delikanlıyı vurmuşlar. İşte bu öykü böyledir.

yazık ettin ormancı köpün gencine. Yazık ettin ormancı köpün gencine. Aman orman.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaozoide 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilanda 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Nerede bu Gürkan Bey ya?
1: Pır pır.
2: Günaydınlar.
1: Denginler çalışacak, herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşlanın kocalarınızdan.
2: Aga ne gün aga ne gün.
1: Gürkan desin oğlu ben.
3: Arabayı nereden alacağız? Nerede yıkatacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Bacır gocur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk elekler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program.

yiyor. Kader ayırdı bizi. Elimizden ne gelir, sabrın sonu selamettir. Başa gelen çekilir. Güzel gün olsun sevgili dostlarım. Bizim için en güzel gün yarın çalışmadığımız için. Cumartesi çalışıp da pazar çalışmayanlar için en güzel gün. Bayram arifesindeki günlerdeyiz. Salı günü bayram arifesi ama bayrama yaklaşıyoruz. Bayram temizliği yapanlara, bayram telaşesinde olanlara, bayram tatlısı yapanlara. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, hoş geldiniz. Bizde hava yine bulutlu, bizde hava yine serincene, 17 derece. Bizde öğleden sonra yine yağmur bekleniyor. Peki bu hava be kardeşim düzelmeyecek mi dersiniz? Evet düzelecek. Pazartesinden itibaren günlü güneşlik günler bizi bekliyor. Bayramı günlü güneşlik bir havada yapacağız inşallah sevgili dostlarım. Daha nice güzel bayramlar hep beraber diyelim. Radyo City Radyo Terapi diyelim ve başlayalım günaydın mesajlarıyla. Hasan Kaşıkçı abime günaydın diyelim. Hoş geldin diyelim. Adem abi, Adem Ömer abi haydi nerede kaldın demiş. Hiçbir yerde kalmadım geldim. Günaydın bakalım. Ahmet Ali Alfa Pastanesi 6.30'da günaydın demiş Ahmet. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Alfa Pastanesi'ne kocaman kocaman günaydınlar. Tüm ekibe günaydınlar. Tatlı ip tatlı konuşturan pastane 3 gün boyunca bayramda kapalı olacak. Bayramın 1. 2. 3. günü kapalı olacağı için bayramlık tatlarınızı, siparişlerinizi, alışverişlerinizi şimdiden yapın sevgili dostlarım. Şimdiden yapın. Aydın Mehmet. Kalimera İskeçeli diyor. Kalimero. Günaydın. Zülfiye Yılmaz günaydınlar diyor. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Dükkan köşe. Esnafına da Ayşe. Ayşe Mertoğlu ablama. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. 1984 yılından beri süsleme alanında fark yaratan Silogi mağazası Kanari'de dükkan köşe. Esnafın adı Ayşe olunca hiç düşünmeden giriyorsunuz dükkana. Hiç düşünmeden giriyorsunuz çünkü uğur getiriyor. Çünkü uygun fiyatlarla çalışıyor. Çünkü 84 yılından beri bu işi yapıyor. Batı Trakya'daki ilk süslemecilerden sevgili dostlarım. Hafta oyunu. Günaydın bakalım. Osman abi günaydınlar. 100 numaralı radyocumuza selamlar demiş. Ayşe Mertoğlu ablama selamlar, kolay gelsin. Günaydın ablam, güzel hafta sonu diliyorum demiş. Aynur ablam günaydınlar, Aynur abla günaydınlar. Necdet abime de günaydınlar. Benim diyetisyenime de günaydınlar. Elif Kara Osman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Kara Osman olsun sevgili dostlarım. Halko Kondili 3'te eski mahkeme binasının arkasında. Kilo almak isteyenler, vermek isteyenler, şeker hastalığı olanlar, tansiyon problemi olanlar, diyet yapması gerekenler, çölyak hastalığı olanlar Elif'e gidiyorlar. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, özel durumlara özel beslenme, işte hamilelik gibi, menopoz döneminde beslenme gibi Elif Kara Osman. 4 yıl okuduktan sonra, okulu bitirdikten sonra 2 yılda uzmanlığını almış uzman diyetisyen Elif Kara Osman. Günaydın Elif'im, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hatice ablama günaydınlar. Meşe'ye sevgiler, saygılar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Husni Muhtar Kalimero demiş. Dün yazmış bana, tavernalar ağzından düşmüyor, tatillik bölge yok, övmüyorsun demiş. Sen benim programlarımı dinlemiyorsun. Ben programlarımda en azından 150 kere şimdiye kadar nerelerinin güzel olduğunu söyledim sana. Ya Yunanistan içinde hangi adalara gitmenin güzel olduğunu söyledim. Balayına gidecek bu kızlar. Ne zaman gideceksin sen balayına be? Ha? Ben de şimdi pekmez ayına gidiyorum. Ben de pekmez ayına gideceğim. Yılmaz Kasım abi. Günaydın, günaydın, günaydın. Tüm şoförlere günaydınlar. Selam Gürkan, bana o diyetçinin telefon numarasını gönderebilir misin? Mahkeme bürosunun yanındakini demiş. Kokoş Nurettin. Nasıl soyadı böyle bu be? Kokoş. Sizin soyadınız Kokoş mu? Gönderebilirim. Birazdan yalnız. Birazdan göndereceğim. İlk defa yazıyorsunuz bana. Nurettin Kokoş. Kokoş mu? Kokos mu? Kokoş mu? Nay nay nay nay nay nay.
Yalnız diyetçinin numarasını göndermek kalmıyor, kendimden biliyorum. Azıcık duplayı da sıkmak gerekiyor. Duplayı sıkmazsanız olmuyor iş. Ya ben bugünlerde biraz sıkmayayım, saldım duplayı. Ya olmuyor. Diyetçinin dediğini yapacağınız, duydun mu diyetçi? Bak diyetçi, diyetçinin dediğini yapacağınız, uygulayacağınız. Dediğini yapmazsınız, hop dediğini kullanmak geri geliyor. Ya. Bir yaşam tarzına getirmek lazım bu sağlıklı beslenmeyi. Yoksa diyetçi harikalar ya, diyetçinin elinde sihirli bir değnek yok. Tın diye. Değnekten sizi istediğiniz şekle dönüştüremiyor maalesef, böyle bir sihirli formül yok. Tanrı

Yılmaz Kasım abi Kırcan diye günaydın dedim mi dedim. Günaydın kardeş demiş Mehmet Hüseyin Agam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Galip Keke. Günaydınlar Galip abi nasılsın? Neler oluyor Galip abi, neler oluyor? Neler oluyor Galip abi? Neler gidiyor, nasıl gidiyor Galip abi? Dön dedi, dön dedi, dön dedi, dön dedi, dön dedi, dön dedi, dön dedi, dön dedi, dön dedi. Efendim, Max Aydan, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, maksimum kalite minimum fiyata, Max'dan gitsin, Max'dan gitsin, Max'dan gitsin. Ve Ayla Mehmet günaydınlar, Lindav'dan sevgiler demiş. Lebedev Hüseyin Agama günaydınlar, Cengiz Keto, İrfan İbrahimoğlu, Bülent Yusuf, Selçuk Bekir, Erkan Nurcan, Halil Belginesin, Faik Doğanca Bey, Mehmet Hüseyin Agam, Ekrem abi, Uşan abla, Sema Dölcan Şerifoğlu, İrfan Abdullah, Zeynep Koray, Tülay Mehmetoğlu, Ali İhsan Tanyolu, Leyla Aynur Leyla, Taner Hasan, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimera, kalimera, kalimera. Ne var mıyız sabah sabah? Var mı, var mı, var mı sabah sabah? Var mı, var mı, var mı? Var mı? Var mı, var mı? Haydi bakalım. Var mı? Var mı?

Anladım sebebini Galip abicim, anlamaz mıyım? O yüzden sordum zaten. Hiç sorma. O yüzden sordum zaten. Durmuşum. Kıvrak kıvrak çalan harmonistanızım. Günaydın durmuşum, günaydın durmuşum, günaydın durmuşum. Ooo Şener Bey nasılsınız efendim? Şener Bey. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Akustika kendra kumotiniz.

Rıfat marketlerin bayram indirimlerini duydunuz mu? Tereyağı 1 kilogramı 8.90. Meranda 1 kilosu 4.90. 27 adet meyve suyu 3.5. Lipton kuşu çay 6'lı 2.90. Zebra tuvalet kağıdı 8'li 1.90. Koton ıslak mendil 2 adet 1.5 euro. Pirinç Carolina 5 kilogramı 6.5 euro. Kiss 4'lü paket 1.90. Lakta çikolata 30 gram. 4'lü paket 2.5. Kinder Bueno 3 adet 2.5 euro haftasına bayram indirimleri. Hafta bayram indirimleri. Rıfat Market. Bozdukepe'den sonra Kurcalı'nın gururu oldu. Yukarıki köylere çıkanlar, gelenler, inenler, Kurcalı tarafında şapçıdan olanlar. Herkes Rıfat Market'e gidiyor. Rıfat Market'ten alışveriş yapıyor. Tertemiz bir ortamda, hijyenik ortamda. Çalışanlarına, efendim, müşterisine saygılı. Mümkün olduğunca en uygun fiyatlarla en

0: Et isteyenler, köfte isteyenler, harika çok meşhur kasap tuzu isteyenler, bonfile isteyenler, kuru kasaba gidiyorlar. Lofo Stratı 14 numarada. Çok güzel dekore edilmiş, çok güzel, çok lezzetli etler olan kuru kasap 3 yıl aradan sonra tekrar hizmetinizde, yeni yerde, yeni adresinde. İskeçe'de Lofo Stratı 14 hizmetinizde. Bizim kasap. Giderseniz beni görme şansınız da var. Belki de oradan yayın yapıyorumdur. Kim bilir. Bir gelin bakalım kuru kasaba, bir alışveriş yapın. Belki oradayımdır ben. Benim gezici sistemim ben nerede oldum bellidir. Bir oradayım bir burada. Hoppidik hoppidik hoppidik hoppidik. Hoppidik hoppidik hoppidik. Benim fazlam yok abi, 83 kiloyum diyor Gökhan. Ama boyum 1.65'im. Abi boyun 1.65'e ne 83 kilosun? Abi götün yere yakın çıkı. Allah'ım yarabbim.
1: Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım sevgili dostlarım.
1: Senin gibi yok nasıl?
0: Haydi bakalım. Haydi. Satılık arsa var. Köyün tam merkezinde, Ayazma köyünün tam merkezinde. Üç tarafı yolla çevrili, çok açık bir alanda, çok güzel bir arsa. Toplamda 361 metrekare, içinde 20 metrekare bir oda var. Bütün evraklarıyla, her şeyle resmi olarak yapıya uygun. İçinde suyu var, elektriği var. İsterseniz prokat ev koyun, isterseniz oturum istihalı. Normal ev yapın içine. 361 metrekare, Ayazma köyünde Gümüşne'ye 6 kilometre mesafede Ayazma köyü. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu kaçırı fırsatmayın. İsteyenin telefon numarasını verebilirim. Yaşa, yaşa. Bizim en çok sevdiğimiz, sık sık gittiğimiz balık tavernası Gökmen'in tavernası. Pazartesi günleri dışında her gün açık. Yastıköy'de İmamoğlu elektriğin bitişinde. Vallahi de billahi de hayatımda yediğim en güzel tereyağlı karidesi onlar yapıyorlar. Gökmen yapıyor. Hayatımda yediğim en güzel, en lezzetli balıkları onlar. En uygun fiyata yiyorsunuz. Fiyatına inanamayacaksınız. Başka yerlerde balık yiyin oğlum, biraz tuzlu canı çıkıyor. Gökmen'de tuzlu çıkmıyor. Tuzlu oluyor da. Oh my god. Bu hesap ne diye gözleriniz dört açılmıyor Gökmen'e gittiğinizde. Vistonida. Yastıköy'deki tek balık tavernası Vistonida. Bundan böyle daha da güzel. Ağacın altında dış mekanda oturabilirsiniz. Tabii şu ana kadar onu yapabilmiş değiliz. Çünkü hep üşüyoruz.

Haydi kurbanda danaya girin. Alperen'in danaları 300-350 kilo civarında sevgili dostlarım. Kurbanlık dana isteyenler. Yavacıklı köy girişinde Alperen'in telefonunu da isteyene verebilirim. Kurbanlık kayalar, aman danalar. Ne diyeyim ben kaya diyorum.

0: İlkan solistin yapmış olduğu örnekler sayesinde Kuru Kasap daha da güzel oldu. Vallahi.
1: Orkestra harikasın.
0: Vallahi billahi daha da güzel oldu. İlkan'a çektiğim fotoğraflar bir kendim alanı yapmış, bir kendim alanı yapmış. Vallahi billahi number number olmuş kendim alar. Dün Özkan abiler de geldi, onlar da çok beğendiler. Özkan abi dedi kalfa pastanesi. Biz de dedi yaptırdık, çok memnunuz dedi. Her gün yıkıyor dedi, yengen dedi. Her gün yıkıyor fıtaları dedi. Bir şey olmuyor dikişler dedi. Kumaş eskir, dikişler eskimez. Kumaş İlhan'ın makinesi yapıyor bunu. Girip çıkıyor, girip çıkıyor, girip çıkıyor, girip çıkıyor. Saniyede 5 kere girip çıkıyor. Ne 5 kere? 15 kere girip çıkıyor kumaşın içine. İğnesi. Makinenin. Ya. La öyle yapıştırma değil, kendime, kendime bu. Ben hiç unutmam, canım yandı, Tommy Kaz'da kaldım, yanlışlıkla 50 dereceye atmışım tişört, bir kere giydirdim. Ondan sonra bilindiriyordan bir çıkardım, gitmiş çıkmış bütün şeyleri. Bütün stambası çıkmış Tommy sözde. Ya? Sizinkilerin dükkanı kaça kadar açık Bafile demiş İlkan. Ah Bafile, bizimkiler neredeyse orada yatacaklar. Ha, hiç çıkamıyorlar dükkandan. Ha, biri solam sucuk sosis etmet yapıyorlar. Ama sorarım bugün kaça kadar açık var. Yani normalde akşam 11'de falan geldiler galiba.

0: Ve ayrıca sevgili dostlarım. Traktörlere kabinler getiriyor. Traktörleriniz kabriyoyken kapalı oluyor. İçine bir de klima koydunuz mu? Oh, ne toz geliyor, ne sıcak, ne bir şey. Bir de radyo city'yi, dalgayı ayarlayın Gürkan'ım. Oh, Gürkan ayarlı dalgada. Hiç nasıl çip sürdüğünü anlamıyorsunuz. Bayatlı köy kahvesinin karşısında mesut. Gallimera mesut. Kaç gibi İlhan? Oho, siz dükkanı kapayınca yani 4 gibi falan geleceksiniz. Kesin açık olacak canım. Bugün zaten cumartesi. Yani 4-5 gibi falan mı geleceksiniz? Efendim durmadan bana arkadaşı gönderiyorsunuz. Kabul edemiyorum. Zaten bana arkadaşı gönderdiğinizde otomatikmen takipçim oluyorsunuz. Hiç kimseden gizli bir paylaşımım yoktur. Arkadaş olmuşuz olmamış fark etmiyor. Bazı sponsorlarımı tanımıyorum çok. Yani özür dilemeye de gerek yok. Doğal bir şey. Şeyi bir kere gördüm unutmuşum. Bizim mermerci Coşkun'u. Akşam gördüm selam verdim. Oğluna git Gürkan abini gör falan dedi. Kızdan utandı birazcık. Neyse. Sonra yanıma geldi. Tanıdın beni dedim. Hayır dedim. Beni dedi Coşkun dedi. Kaç seneden beri sponsorum. 2-3 sene olmuştur. Bir daha katliye unutturmayacağım Coşkun. Taha'ya da günaydınlar. Coşkun'un oğluna da günaydınlar. Coştur Coşkun. Taha'ya dedim bak dedim. Baban dedim mermer şeyi var dedim. Sen fabrikasını kuracaksın dedim. Mermer fabrikası boynuz kulağa geçecek. Boynuz kulağa geçecek daha. Boynuz kulağa geçecek. Tamam İlhan'ım 3.5-4 gibi onlar orada. Ben de 1.5 gibi yatsam 1.5-2.5-3.5 ben de yetişirim gelirim belki. Ben güzellik üstüne yatmadan ne şey yapamıyorum kendime gelemiyorum. Allah Allah. Güzellik üstüne yapıyorum. Günde 3 defa cilt bakımı yapıyorum. Sancımız kremim var onu sürüyorum arama burama. Ya. Özbez Kore salyonguzu. Kore'nin getirdiğim Kore salyonguzu.
1: Haydi Kosova. Haydi Üsküp. Babuşlar.
0: Ümit'in seralarında var ya domates, biber, patlıcan. Türkiye biberi aldık. Vallahi billahi harika. O ince biberler böyle gösteriyorum da ne kadar olduğunu yok. Bana canlı yayında lazım TikTok'ta. Bu kadar olmuş böyle uzamış kalmış ince uzun yeşil. O acı biberler nasıl yakıyor? Nasıl acı? Nasıl acı? Yandım anam diye diye yiyorsunuz. Yandım anam diye diye yedikçe yiyesiniz geliyor. Geçen gün bir ablam var benim adını vermeyeyim dedi. Kardeşim çıkarken rahatsız etmeyeyim mi seni dedi. Hiç dedim hiç rahatsız etmiyor. Benimkinin çevresi...
1: Arka taraf.
0: Koruyucu maddelerin kaplı hiç rahatsız etmiyor. Vallahi bile rahatsız etmiyor.
1: Bravo
0: hiç. Bazılarını rahatsız edermiş acı yedikten sonra. Ben hiç anlamıyorum. Hiç. 13.20'de başlayacağım arama seni demiş Ahmet Osman. Telefon kapalı oluyor canım. Canım telefon kapalı oluyor, oluyor canım. Sıktı bu havalar da ama. Hotteri hotteri hopte zıptırı zıptırı sıktı. Ne kadar sürecek bunlar böyle. Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Şuradan şuraya buradan da buraya dokunalım. MK Cars oto kiralamada fark yaratıyor sevgili dostlar. Yepyeni bir oto kiralama şirketi. Filakaz'da, Seymen'de, Yahyabeyli'ye giderken yol üzerinde. Günlük haftalık ve aylık araç kiralama çok güzel arabalar. Kiralayanlar çok memnun yazıyorlar. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlar. Ve sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. mk-rentekar.com üzerinden kiralayabilirsiniz. Facebook'ta MK Rentekar, Instagram'da MK Rentekar olarak bulun. Sizler de uygun fiyata hiç size sorun çıkarmayacak. Muhteşem arabalar kiralayın. Günlük, haftalık, aylık nasıl isterseniz. Paranız varsa senelik kiralayın. Urana burana derken mesela nereden duruyor, sürüyorsun açar mısın biraz demiş Leblebci Hüseyin Agam. Akşam bir yerlerin kaşındın mı seni?

Ya dedikodunu yaptık. He? Kaşındın bir yerlerin. Ne dedikodunu yaptık senin, ne dedikodunu? Haramana no tam hantere hantan duran abi. Haramana no tam hantere hantan duran abi. Haramana hantere hantere.

hanım. Ahmet Osman motorların fotoğrafını çekmiş, alalım bir tane demiş. Hiç motor meram yok. Dört tekerlek üstünde gitmek gibi emniyetisi yok. Hiç motosiklet meram yok. 25 yaşımdan beri motosiklet kullanmıyorum. 24-25 yaşımdan beri. Motosikletim vardı, çaldılar. Ya bir akşam radyoda program yaparken park ettim. Kitlemeyi unutmuşum direksiyonu. Aldılar, almışlar gitmişler motosikleti. Babam bana hem bağırdı. Bir tane dedi, motor almam sana dedi. Kendin çalış, kendin al dedi. Çalışıyordum zaten radyoda işte. Çalıştım ama almadım, araba aldım. Motor da gittiğinden kaldı. İki ay sonra astronomiyadan aradılar. Kayıp bildirdik, motoru çaldılar dedik. Dediler motor bulduk dediler. Emniyete gelir misin dediler. Gittim, sandım benim motoru buldular. Buldukları gene 5 vida, bir tekerlek, bir boru, bir tane piston, bir tane oturacak. Motorları parçalamışlar, analarını bilmem ne yapmışlar motorları. Polis onları bulmuş. Polis beni götürdü emniyetin arka bahçesine. Dedim ne yapacak bana bu arka bahçede acaba? Ana, bir baktım bahçede bir sürü motor parçası var. Hangisi dedim, motorun dedi. Dedim benim başak mı geçiyor acaba içimden bu adam dedim. Ama sonra dedim nereden bileyim benim motor hangisi? Motorlar dedim paramparça ya burada. Hem dedim benim motorun tekerlerini pistonunu bulsam ne olacak? Öteki parçaları nerede? Ha? Puzzle mı oynayacağız, birleştireceğiz motoru burada? Dedim. Ha dedi. Herkes dik kökesi dedi. Ne yapalım, biz görevimizi yapıyoruz dedi. Paraları yedin. Ya. Gitti benim motor. Ya babam da bir sövdü bana. Ne kadarım oldu dedi. Çaldırdı motoru dedi. Dünyanın parasını verdiydi bro dedi. Öyle oldu işte. Motoru bahçeden. Duran ağabey. Hurilere dalasan Duran ağabey. Duran ağabey. Her yerim kaşındı. Hangi koca karılarla yaptınız dedikodumu demiş Leblebici Hüseyin Agam. Karaları bağlamayın, karalara ablalar bağlasın. Karaları karalar bağlıyor, ablalar bağlıyor. Erkek erkeği şey yapalım bu akşam, erkek erkeği içelim, erkek erkeği içelim. Bor Fresh, Batı Rakya'nın yepyeni asitli içeceği. Ova'da, Yaka'da, İskeçe'de, Evros'ta, Gümrücüne'de, Balkan köylerinde, her yerde Bor Fresh var. Bor Fresh Gris olarak takip edin. Bor Fresh Gris olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Lima grup yapıyor dağıtımını. Çok güzel, harika Bor Fresh. Çeşitli lezzetlerde asitli içecekler. Günaydın Gürkan abi demiş Erdem Kamber. Oo maşallah maşallah, ne güzel aşamalar. Hayırlı bereketli olsun. Bereketli olsun. İnşallah bu sene tütünler çok pahalıya gitsin diyeceğiz de. İşte inşallah öyle olur.

Günaydınlar. San Siro birçok alanda fark yaratıyor sevgili dostlarım. San Siro demek fark demek. Birçok marka demek sevgili dostlar. San Siro Kozmetik. Bayram geliyor. Sevgili hanımlar, sevgili kızlar, bayramlık takılarınızı San Siro'dan alın. Canım, San Siro'da takı da mı var demeyin. Evet, en uygun fiyatta takılar, takı setleri, yüzükler, kolyeler, küpeler, zincirler, mincirler. Nasıl isterseniz, hangi modelde isterseniz hepsini bulabiliyorsunuz. Çelik ve altın kaplama takılar. Güzelliğinize güzellik kapın. Bilezik, kolye, yüzük, saat, takı setleri. Özenle seçilmiş ürünler San Siro'da. San Siro'nun birinci mağazası Gümüşhane içinde King Food'un karşısında, ikinci mağazası San Siro'nun büyük parkerinin olduğu yerde. İçelim bugün. San Siro. San Siro. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Sabah saatlerinde çorbalar Mac Catering'de. Saat 11'den sonra ev yemekleri Mac Catering'de. Gümüşün içinde yaşayanlar, yemek yapamayanlar Mac Catering'e gidiyorlar. Mac Catering adamın dibi. Mac Catering Gümüşhane'de yaşayanlara, yaşlı olanlara, yemek yapamayanlara sıcacık yemek servisi yapıyor. 800 menü ve üzerinde menü aldığınızda Mac Catering'den sevgili dostlarım. Harika fiyatlar, uygun fiyatlar yapıyorlar. Menüler sıcacık geliyor. Bulunduğunuz yere sıcacık getiriyorlar. Haydi bakalım. Neriman Salihoğlu ablam. Günaydın oğlum, kolay gelsin ve güzel hafta sonu diliyorum sana demiş. Çok teşekkür ederim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun.

Elif ablama günaydınlar. Günaydın Gülden ve Ahmet kardeşlerine yeni işletmeleri hayırlı olsun. Allah bol kazançlar versin inşallah demiş. Elif ablam inşallah Elif ablacığım. Allah herkesin yüreği gerçekten iyi olan, temiz olan, doğru çalışan, işini yapan, güzel yapan herkesin yolunu açık etsin inşallah.

Cool Butik Erdem'in eşi. Cool Butik güvercine de. Ermu 20 numarada 0-12 yaş arası çocuk giyimi. Bebek çağından okul çağına kadar. En iyi markalar, en güzel, en kaliteli markalar, en çok bilinen markalar Cool Butik'te sevgili dostlarım. Cool Butik. Siz de girin, siz de ziyaret edin, siz de Cool Butik'ten alışveriş yapın. Bebeklere hediyeler alın Cool Butik'ten. Instagram'da Cool Butik, internet sayfaları coolbutik.gr. Cool Butik, 0-12 yaş çocuk giyimiyle ilgili her şey. Ermu 20'de, Gümüşlü'de, bizim boyacı Erdem'in eşi. Erdem ve Yendi'de biliyorsunuz Paint Center, İpsilandu 7'de. Tam Gümüşlü'ne çıkarken, çıkışına girerken girişinde doğal olarak size hizmet veriyorlar. Bakkal kafenin tam karşısında. Boyalar, yalıtım malzemeleri, teras yalıtım boyaları, plakaki boyaları, plakaki kolaları, armolar, boya üzerine her şey, en kaliteli markalar. Erdem ve Yani'de Paint Center'da boyanın merkezinde sevgili dostlarım. Zamokars ikinci el arabanın adresi. İkinci el arabada Zamokars. Chris ve Elbe Oteli'nin karşısında hizmetinizde. Zamokars fark yaratıyor. İsterseniz size herhangi bir Avrupa ülkesinden istediğiniz arabayı şık diye getirtiyor. Biz kendi tanıdığı gümrükçüler var. Gümrük işlemlerini de hallediyor. Zamokars. Fatih Trump'a. Horyatikes Gepsis. Fatih'in yufkaları. Kavala'dan Evros'a kadar tüm Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde Horyatikes Gepsis Şahin yufkası. Günaydın Fatih, günaydın Fatih, günaydın, günaydın, günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin İlyas Meryem. Günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Tanju Kalimera. Kalimera Tanju Korma, günaydın. Günaydın Gürkan abi, yayınlar ederim demiş Ahmet Titiz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Çok teşekkür ederim.

değil, padişah değil. Bu zamanda kimse sultan değil. Agromix'e günaydınlar. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları Agromix'te. Harika fiyatlar Agromix'te. İnşaat malzemelerinin her türlüsü Agromix'te. Plakakiler, fayanslar, mayaslar, tutu fayans, tütaş, çakıl, çimento, mimento. Agromix'te. Çimento var, mimento da var, taş var, maş var. Plakaki var, plakaki bile var. Vitex, Vitex marka boyalar var. Nalburya, malburya ürünleri. Agromix'te. Züccaciye, müccaciye ürünleri. Başka yerde züccaciye ürünü bulursunuz, müccaciye ürünü bulamazsınız. Hepsini Agromix'te buluyorsunuz. Duvar panelleri, muvar panelleri hepsi Agromix'te sevgili dostlarım. Akustik paneller Agromix Çaymakıf köyünde. Agromix Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz Agromix'i. Ben sizin tatlı belanızım değil mi? Haydi tatlı bela, haydi tatlı pamme. Ella durmuş dosse, durmuş dosse, durmuş dosse. Alimolla molla ali. Autokinesi dosse. Ot autokinesi. Alimolla molla ali. Ne diyoruz? Batı Trakya'da bizim aslanımızdan bu işi yapan ilk insan Ali. Vay vay vay vay vay vay vay. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Alimolla. Motosiklet ehliyetinden tren ehliyetine kadar, otobüs ehliyetine kadar her türlü ehliyet veriyor. Ve ne yapıyor Ali? Bir de otomatik vitesli arabaları var. Otomatik vitesli arabada da ehliyet alıyorsunuz. Bu kadar. Özellikle bayanlar bunu seçiyor. Çünkü diyor ki benim alacağım araba zaten otomatik vitesli olacak. Zaten elektrikli olacak. Neden diyor ki yani kafamı karıştırayım diye. Değil. Değil. Enis ne oluyor be? Arkadaşım, Enis'le dün çok büyük bir anlaşma yaptık. Bak söylemeyi unuttum. Efendim Gürkan Nesinoğlu'nu iyi bir fiyata. Ben çok kaldım biraz. Enis fiyattan memnun kalmadı ama. Gürkan Nesinoğlu'nu bu yıl Enis kefalandırıcı Zakin Fos'ta gezdiren isim olacak. Benim masraflarımı karşılayan sponsorum olacak. Evet. Kamuoyuna resmi olarak duyuruyoruz efendim.

bayramdan sonra spotlar da hazır olacak. Ondan sonra her şey hazır olacak. Bayramdan sonra zamanımız var canım. Enisim şerifim. Çok sevmeye başladım ben o enis, bu enisi. Çok sevmeye başladım. Çok bayılıyorum bu enise. Bayılıyorum enise, bayılıyorum. Tatlı tatlı bena. Tatlı tatlı tatlı bena. Trakya Mobilya'ya günaydınlar. Trakya Mobilya Fibrat Trakya sevgili dostlarım. Teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimlerden faydalanın. Gidin bayramlık mobilyanızı bayramda yeni mobilyalarla girin bayrama. Ödeme kolaylıklarıyla Trakya Mobilya. Teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler. Trakya Mobilya prefabrik ev işine de girdi biliyorsunuz. Prefabrik evlerde yapıyorlar. Gidin bilgi alın, konuşun onlarla. Ana şubesinde bilmeyen yok. Şapçı çıkışında Bekirköy'den sonra İlaç Markası'nın karşısında kocaman 6000 metrekare kapalı alanda. Orada örnek evler de var. Konteynerler de var. Trofa villalar da var. İkinci şubesi Trakya Mobilya'nın konsolosluğu arka sokağında Marinakis 8'de Trakya Mobilya. Yufka deyince yaşa Gökhan. Yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Trakya yufka, şekerim şeker gibi yufka. Rıdvan Feyiz Trakya yufka. Çok teşekkür ediyorum Rıdvan'a. Trakya yufkayı Rodopi'ndeki bütün bakkal ve marketlerde buluyorsunuz. Her yerde bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Trakya Mobilya, Trakya Mobilya'dan sonra Trakya yufkaya da çok teşekkür ediyorum Rıdvan Feyiz'e. Böyle bir reklam kampanyasına imza attığı için enisi kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim demiş Aykut Kadiroğlu. Diyelim de kim olduğu belli olsun. Bizim akraba. Ya benim kardeş çocuğum Aykut. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir imkanı bize sunup bizi efendime söyleyeyim İtalya'ya yakın adalara götüreceğiniz için enis şerif. Ben de seni gittiğim yerlere götüreceğim. Füsun Hanım, Cemal Bey. Cemal Bey, Füsun Hanım günaydın efendim. Ayar günaydın. Ayar günaydın. Rosalin'e de günaydınlar. Rosalin Butik. Şarkı başı alacağım, var var var konuşuyor demeyin, merak etmeyin. Efendim Rosalin Butik'te bayramlı kıyafetler var. Günlük kıyafetler var. Rosalin'de yelekli ceketli takım elbiseler var. Pantolon ve gömlek çeşitleri var. Tesettür giyim var. Rosalin Butik Gamze mankenleri giydiriyor. Trak kadanak, turuk turuk kadanak, trak kadanak, turuk kadanak. Eczanenin orada, espresyonistin orada yürüttürüyor. Nereden göreceğiz bu mankenleri elbiseleri derseniz Rosalin Butik Komotini, Rosalin Butik Komotini olarak görebilirsiniz. I love Komotini, I love Rosalin Butik. Demokrit 1'de Hacı Kozmas'ın olduğu yerde espresyonistin yanında, eczanenin yanında Rosalin Butik.

Enes'i süreceksin de Ali ne olacak? Onu süremeyeceksin mi tatil boyunca demiş Leblebci Hüseyin Aga. Canım niye söylemeyeceğim Ali? Ali'yi de söyleyeceğim ama Enis özel spotlar yapılacak şimdi. Kız yazmış bayramdan sonra demiş, Enis abi yapacağız demiş. Benim spotum değişecek. Gürkan diyen spotum değişecek. Enis kendisiyle ilgili spot yapacak, onlar girecek. Öyle bir ayrıcalı olacak. Yani artık ona bir isim bulacağız. Enis bulsun. Gürkan nesini onu gezdiren sponsor mu desin. Ne bileyim ya, yani bir şey bulsun. Enis bulamazsa ChatGPT'ye sorsun. O her şeyi biliyor maşallah. Her şeyi yapıyor. ChatGPT'ye bir poster yaptırmışlar. Bir görsel yaptırmışlar. Kurtuluş kuş geliyor. ChatGPT onu kurtuluş kuşu yazmış. Niye kurtuluş kuşu yazmış bunu ChatGPT'ye mi? DJ Hakan Gizo kurtuluş kuşu. Avalon event organize ediyor. Unutulmaz bir gece. Müzik, ritim, eğlence. Dede Ağaç'ta, Neray'da da. DJ Hakan Gizo. Kim bunlar derseniz vallahi bile bilmiyor. Bir de kurtuluş kuşu biliyor. Kurtuluş kuşu değil yalnız, kurtuluş kuşu. Yapay zekaya kurtuluş kuşu yazdıysanız o da kurtuluş kuşu yazmış. Kurtuluş kuşu değil, kurtuluş kuş. Kurtuluş kuş. Gizo, DJ Hakan Şık. Nerede? Dede Ağaç'ta, Neray'da da. Müzik, ritim, eğlence. Unutulmaz bir gece. 27.5. Ayın 27'si akşamı. Efendim, giriş ücreti 25 euro. İsteyene rezervasyon telefonlarını da verebilirim. Gel beni iste. Leblebici Ali'nin menajeri mi demiş? Ali'nin menajeri mi demiş? Leblebici Hüseyin Agam. Sen Ali'nin menajeri misin, avukatı mısın? He? Bana bak, işimizi bozmaya çalışıyorsun galiba. Şuradan da şuraya, buradan buraya, buradan buraya. Bana bak, ben bulmuşum İnay. Eman İnay'ı demiş. Ben bulmuşum beni. Beni gezdirecek sponsor bulmuşum. Bulma işimiz, bozma işi. Olmuş işi bozma. Pişmiş aşağı su katma Leblebici Hüseyin Agam. Bana bak. Oturdu yine. Haydi pame. Serdar. Günaydınlar. Serdar ve ekibi Gümüşhane Kozmi yolunda 1. kilometrede eski Mazda ajantesinin olduğu yerde döşüyor. Dayıyor, döşüyor. Koltuk üretiyor. Pergola üretiyor. Koltuk döşemeleri, koltuk üretimi evinize ve işlerinize nasıl isterseniz. Ayrıca her türlü kumaş kaplama, tenteler, jel kaplamalar Serdar ve ekibinde. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ya desre ya tren demişken adı o refili. Sakoron güzel, üre güzel. Kolesterol iyi. Trigliseritlerin çok çok iyi. HDL kolesterolün 41.34, LDL 144. LDL biraz yüksek. Benimki de öyle. HDL iyi, kolesterolün çok iyi. Diğer testlerin feritinin falan, B12 vitaminin iyi yani. Süper de bu trigliseritleri nasıl bu kadar düşürüyorsun bayıkancım? Benimkiler de düşük. Benimkiler de 70-80 civarı da. Kızartma falan yemiyorsun herhalde. Bunlar kolesterol hapı kullanmadan alınan sonuçlar. Ben de kan testimi yaptıracağım da antibiyotik alıyorum, bekliyorum. Antibiyotik etkilemez gerçi kolesterol testlerini de. Antibiyotiklerin bir bitsin. Saat 9.30'da Gökhan, antibiyotik saatimi unutturma bana. Dün unutturdun. Akşam da zaten 9.30'da alacağımı 11.30'da aldım. Eve geç geldim. Ben Ali'nin yerine olsam keserim reklamı demiş Leblebici Hüseyin Aga. Ben seni bilmemlerini keserim diyeceğim ama nasıl olsa bir işe yaramıyor keseceğim yer. Bırak dursun yerinde. Boşuna kan akmasın.
depo napından başka bir şey kullanmayayım file demiş İlhan. Ya. Ben de şimdi sana bir hap göndereceğim, o haptan başka bir şey kullanmayayım. Bak şimdi göndereceğim hapı, kullandığında çok fena oluyorsun.

Κυρία Κωνσταντίνου. Κυρία Κωνσταντή, αυτός ο Χουσεϊνέγας. Αυτός ο Χουσεϊνέγας, κυρία Κωνσταντίνα μου. Με πάει πολύ κόντρα. Πολύ κόντρα με πάει. Να το ξέρεις, κυρία Κωνσταντίνα μου. Ayrı bağlayacağız eşeklerimizi. Ha, tercüme et bakayım nasıl tercüme edeceğim bunu Hüseyin Aga. Ayrı bağlayacağız gaydaruzlarımızı Hüseyin Aga'la. Konstantino. Harika helvalar. Şeker hastalığından şekerini çıkarmayan tayin helvalar Konstantino'da. Efendim Konstantino'da her türlü kuru yemişler. Hüseyin Aga'nın kavurduğu ama ara sıra beni dinlerken yaktığı fıstıklar Hüseyin Aga'da. Hüseyin Aga Konstantino'da 25 yıldır tayin yapıyor. 25 yıldır tayini Hüseyin abi üretiyor. Portakallı, oliki, salesio, sade, çikolatalı, mikolatalı tayinler. Konstantino'da en güzel sucuk lokumlar bilem gibi. Konstantino'da içi ceviz dolu. İkramlıklar Konstantino'da. Konstantino 87 yıldır Silogi mağazasının olduğu yerde. Kanari'de. Konstantino'da köşede. Ayşe abla da köşede. Farken atıyor. Oho, Arda gelmiş de dükkanda işe bile başlamış. Oho. Senem nerede? Senemi de alın. Kızan nasıl kasapçılık öğretsin bakayım. Ha bakayım. Haydi bakalım kuru kasap. Haydi kuru kasap. Günaydın ellemeyesin Hüseyin Aga'yı demiş Faik Tuzlacı. Ya sure fele tikanum ola kala demiş İrfan Kehan ya ola kala. Ola kala ola ola ola ola ola.

gözlerini. Günaydın, hayırlı sabahlar. Gözlerini her sabah aynı acıya açıyorsan gecenin karanlığı bitmiş sayılmaz. Umutlarımızı ertesi güne bıraka bıraka muhabbet müebbet yedik. Yine de günaydın ve usta demiş Şakir Hüseyinoğlu. Günaydın ben, günaydın. Günaydın. Konyalılara da günaydınlar.

Manyak müşteriler kaçacak, gelsinler diye reklam veriyoruz, sen kaçıracaksın onları demiş Leblebi Hüseyin Aga. Ben eğri otururum, doğru konuşurum. Güven kaybetmektense sponsoru kaybedeyim. Ya müşteri gidecek, ben yanık fıstık aldım diye bana müşteriler. Ben ne diyeyim müşterilere? Ha? Ya ne diyeyim ben müşterilere?

Enis sen de ileri gitme. Onu söylersem gider elimiz de sosyal. Senin de kararını bil Enis. Kurtuluş kuşu değil, kurtuluş kuş geliyor. Kurtuluş kuş. Kurtuluş kuşu yaptırım yazmış yapay zeka. Ben de diyorum acaba bu kurtuluş kuşun sahtesi mi? Baktım fotoğrafları karşılaştırdım, aynı kurtuluş kuş. Bildiğin kuş. İnek Şaban yeter sus artık fıstıklar elimde kalacak demişler bir Hüseyin Aga. Onu bir kere yaptı canım. En fazla 3 kere yaptı. Her zaman yakmıyor fıstıkları. Her zaman yakmıyor. Bugün gidin bak ne güzel fıstık var Hüseyin Aga'da. Fıstık.

Motoclass'a günaydınlar. Klas motorlar Motoclass'ta. Harika fiyatlar Motoclass'ta. Motoclass. Efendim klas işleri imzasını atıyor. Motoclass. Stil bayi, stil marka aletler, sizi üzmeyen kaliteli aletler. Eskiyen ot biçme, çim biçme makinenizi getirin, yerine yenisiyle değiştirin. Uygun fiyat yapsın sizlere. Motoclass. Kostu Kepir'de şapçıya giderken sağda. Arda! Çimlerin kenarları büyümüş. Güllerin olduğu yerdeki çimler büyümüş. Köpeklerin suları yeşil ot yosun tutmuş. Ha bakayım kasaptaki işler bitince pazar günü nasıl olsa kasap kapalı. Ha bakayım Arda. Yaşa yaşayın kızanlar.

Ali gibi kilo olan almayayım ben fıstıkları. Tırmak açılık yapayım diye herhalde Ali'yi seviyor demiş Enes Şerif. Gidersen ayda yılda bir kere 100 gram fıstık alırsan tabii ki Ali'yi sevecek. Ali aldı mı kilo alıyor, kilo alıyor. Ya zor taşıyak torbaları, geçen gün gördüm Ali'yi. Konstantin'den çıkarken zor taşıyak torbaları. Ahmet'i de Arda'yı da kaybettin. Evin işleri sana kaldı artık. Oh yarasın demişler. Cebir Hüseyin Agam, sen bana niye maniye gidiyorsun bu sabah be? Ha? Faik Tuzacı bana bu kadar maniye gitmiyor be. Düveceğim vuracağım seni bak bak, vuracağım seni bak ben. Barba seni, barba seni ya. Ha, koca barba seni. Deli diyorlarmış benim halim. Geçmişine, geçmişine sayıyor musun? Yakanın kızları 24 ayar. Biskeçe kızları 48 ayar. Yüz gram bile almayayım. Geçerken elimi uzatayım bir avuç vereyim bedava demiş Enes. Ben olsam bedavaya kimseye gramı bile vermem. Benim hayatım para. Benim paradan yatıyorum, paradan kalkıyorum ben. Ya kasam para dolu diyorum ya. Tıka basa dolduruyorum. Kafamdan, ayağımdan, kolumdan, bacağımdan ittiriyorum kapansın diye. Her akşam da açıyorum kafayı, kasayı. Onları öplemeden, öpmeden, koklamadan yatmıyorum. Para kokusu çok güzel, çok değişik bir şey. Paranın kokusu hiçbir şeyde yok. Sizi fakirlersiniz. Siz nereden bileceksiniz para kokusunu? Biz Ali'nin ikimiz biliyoruz paranın kokusunu, altının kokusunu. Bilmiş Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hüseyin eski kurt. Dikkatli ol Hüseyin Aga, eski kurt demiş Faik Tuzacı. Kızları 20 girt inek, inek yapıyoruz anası var. Sana özel Maria bir kart, bir inek aldık. Ölmek üzere de aldık, kestik git Faik. Ucuz olsun diye hep inek bir zorası iyi Faik. Git Faik. Sana özel bir inek var, git burada. Tamam, burası ya trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor sevgili dostlarım. Palet olur, pelet olur, koltuk olur, araba olur, ne olursa olsun kocaman tırları var. Avrosia Trans'ı seçin. Avrosia Trans'ta istediğiniz her şeyi taşıtırabilirsiniz. Avrosia Trans'ın telefon numarasını bana sorabilirsiniz. Özkom Mehmet Özcan, Yasaköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Efendim ta Girit'ten İraklı'dan tutun Evros'a kadar, Oristiyada'ya kadar en uygun fiyatlı paneller bizde diyorlar Yunanistan çapında. Bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evler de en uygun fiyatlarla bizde diyorlar. Her türlü inşaat malzemesinin de aynı zamanda bulabileceğiniz yer Özkom Mehmet Özcan'a, Oğuz'a şaba. Et yağlı değilse istemez, sen ne anlarsın demiş Faik Tuzacı, otla demiş. Allah aşkına hiç et yemem, o inek etini yemem. Tabii ki yağlı olur, güzel olur. Sevenler için ben sevmem de. Dana etinin yağlısı güzel olur. Sen git bakalım Pırkasap'tan paraya kıyıda dana eti al. Şimdi senin etinle 20 yaşındaki bir kızanın eti aynı mı? Sen Maria koyun gibisin. Ha, inekten dana da öyle. Ha? Pirinçten tavuğun eti aynı mı? Pirinç bir kere kaynatırıyorsun, yumuşacık pişiyor. Tavuğu kaynatır, Allah kaynatır tavuğu, horozu pişmek bilmeye. Seni kart horoz seni ya. Hem kartsın hem karasın.

Benim gül gibi kasabım var demiş Faik. Senin gibi müşteri olmaz olsun zaten. Kaç kişi zaten bizim kasabada inşim var. Meşhur abla. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

0: Günaydın. Günaydın Gürkan abi, çekilişimizde son bir gün. Pazartesi saat çıkıyoruz. Hafta hala katılmamış olanları katılmaya davet ediyorum demiş. Rosalim Butik Komotini olarak Instagram'a girin. Çekilişe katılın sevgili dostlarım. Detaylar Instagram adresinde Rosalim'de. Son bir gün, pazartesi sonuçlar açıklanıyor. Bayramdan önce 50, 30 ve 20'şer evroluk sırasıyla çek kazanın. Rosalim.
1: Rosalim. Gümüşen'in yepyeni butik mağazası. Abiye kıyafetler, efendim günlük kıyafetler,
0: bayramlık kıyafetleriniz için Rosalim. Takım elbiseler, çantalar, aksesuarlar, harika kombinler. Tesettür giyimde de Rosalim Gamze.
1: Demokrati 1'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında Rosalim. Çekilişte son bir Rosalim Butik Komotini olarak takip edin.
0: Antibiyotik saatin yaklaştı. Hazırla demiş Gökhan Karaylı, antibiyotikleri demiş. Faik, ne zaman buluşuyoruz? Alacağım Hüseyin Agam'ı da. Sen mi geleceksin? Biz mi gelelim? Gele demiş Halimoğlu'na. Baksana, inek pırzalasınmış. Nereden cimrilik tasarruf yapacağını şaşırıyor. İnek pırzalası yiyeceğime hiç yemem onu. 24 200 gram yiyeceğime 100 gram yerim. Doğru dürüst pirzana yerim. Akşam yediğim gibi. Ya gördün mü akşam bonfilerin yumuşacıktı Faik.

Hijyen servise günaydınlar. Hasanım, Hasanım. Neredesin Hasanım? Hijyen servis 3 il aşamada 400 hediye bedava. Hijyen servis. Sinek kovucular, sinek ilaçları. Kara sinekler için, işyerleriniz için özel sinek ilaçları. Hijyen serviste. Hijyen servis. Hasan. Tam karşısında Fatih var. Koltuk üretiyor, koltuk döşüyor. Koltuklarınıza, arabanın koltuk kumaşları, arabanın taban kaplamaları, taban değişimleri için Fatih'i seçin sevgili dostlarım. Fatih. Ve Hasan karşı karşıya ama iyi geçinemiyorlar, iyi anlaşamıyorlar. Kedilen köpek gibi. Hav hav hav hav hav. Miyav miyav miyav miyav miyav. Hav hav hav hav. Mekketer'in olduğu yerde. Ali siz gelin artık sadece buna haber etmeyin demiş Faik Tuzacı. Ne kadar yapmacıksınız, anlaşmalı olduğunuz belli oluyor. Siz kendi aranızda konuşamıyor musunuz? Benim aracılığımla niye yazışıyorsunuz? Ha? Komik şeyler. Gözümle gülüyorum size, gözümle gülüyorum. Gül bakayım gözüm gül. Heh, bak gözüm gülüyor size.

Sen bu Faik'i hiç tanımamışsın Ali, vallahi billahi. Hiç tanımamışsın. Baba yatıp kalkıp dua ediyor bu birisi ölsün de. Mezar işi çıksın, mezar yapsın diye. Efendim, dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. İki dostun kurmuş olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Esat Orkan'ın karşısında tam köşede. Esat Orkan'ın karşısında diyorum, Çukurkahve'nin karşısında eski Esat Orkan'ın olduğu yerde sizlere hizmet veriyorlar. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince tam teşekkür hizmet. Yeni açılan dost cenaze hizmetlerine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Boya deyince, boyacı deyince Yalınlı'ya günaydınlar. Eray Harbaz'a günaydınlar, ekibiyle beraber harika işler çıkartıyor Eray sevgili dostlarım. Yalımlı'da ama bir telefon kadar uzağınızda, istediğiniz yere geliyor, istediğiniz yerde hizmet veriyor. Söz verdiği zaman da geliyor, söz verdiği zaman da yapıyor işini. Eray Harbaz, Eray Harbaz. Stonafro açıldı. Stonafro, arabasını yıkatmak isteyenler, bayramlık

yine evinize iş yerinizde bıraksınlar. Böyle bir hizmetleri de var. Çok güzel. Çok güzel. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Fikret abi, günaydın Fikret abi, günaydın. Hadi hadi kızmaya başladın hafiften. Biraz daha tansiyonunu çıkarayım, bırakacağım demiş Faik Tuzlacı. Ay, Taner nasılsın? Taner Mümin Yaşayan Efsane nasılsın? Öldürecek bu Fenerbahçe bizi, öldürecek. Gidi bu Fenerbahçe bizi, gidi. Gidi bizi Fenerbahçe Taner.

Faik sözünden dönmedik şimdiye kadar. Ne dediyse o demiş Alimoğlu. Başak dönmedi, Başak dönmedi. Süt Başak. Bize söz verdi Yemen götüreceğim diye. Hem dönüyor 360 derece değil 180 derece döndü. 360 derece dönse tam olduğu yere gelecek. 180 derece dönüş yaptı. Hiç duymazlıktan geliyor bizi Yemen götür dedikçe. Ya hem vallahi hem birden çok ciddi söylüyor hem de. Çok ciddi konuşuyor. Bende yalan yok. Kuru kahveci Nihat'a günaydınlar. Oo, mis gibi sıcacık kuru kahve. Bak bak bak çekirdekler nasıl kavruluyor. Bak paylaşım yapmışlar. Kuru kahveci Nihat fark yaratıyor. Sosyal medyada bile çok ünlü. Sosyal medyada bile kuru kahveci Nihat'ın kahvelerini öve öve bitiremiyor insanlar. Bir tane gene manyak var. Al Nihat kahvesini, al bilmem neyin kahvesini, bilmem kimin kahvesini. Üç kahveyi karıştır. Çok güzel olduğu için mi demiş. Değil mi? Doğru dürüst Türkçeyi konuşmayı bilmeyi influencer olmuş. Sana. Seni doyum. Influencer. Önüne gelen influencer oluyor. Influencerlara baksan geçineceksin. Instagram'da influencer'a baksan nereni sanlasan influencer'a çarpıyor insanlar sansallar. Allah'ım yarabbim sen. Nihat'ın kuru kahvesinin harmanı bambaşka çok güzel. Bunları reyting kuruna yapıyorlar işte influencer'mış. Allah'ım yarabbim sen. Gördüm geçen gün şaşırdım kaldım. Efendim kuru kahveci Nihat kuru kahve alanında fark yaratıyor. Çok güzel bir harman 48 yıllık tecrübe. Mis gibi kuru kahve. Bak çekirdekten döndükçe burnuma kahve kokusu geldi. Bak şimdi de video koymuşlar. Kuru kahveci Nihat tayinlerinde kendileri üretiyorlar. Seçkin bak kahve marketlerde de Nihat etiketiyle 48 yıldır bulabiliyorsunuz. Sende bunaklık başladı galiba. Birlikte gittik Esmintiye demiş Alimoğlu'na. Kaç sene önceydi o? Ondan sonra bize tekrar söz verdi. Bir de söz verirken ne dedi biliyor musun? Çok insan toplamayın dedi. Maksimum 4 kişi dedi. Smith'i unutamıyor ondan öyle. 2028'de şampiyonsunuz. Gürkan Galatasaray 5 sene arka arkaya şampiyon olduktan sonra sıra Fenerbahçe'de. Daha bir sene bekleyeceksiniz demiş Galip Peki abim. Ne zaman giyeceksin tişörtü haber ver demiş Taner. Beraber giyeceğiz tişörtü, beraber fotoğraf çektireceğiz tamam mı? Sen ne zamana kadar gömücün edesin? Gürkan abi bizi yemeğe çıkarttı ama sana söylemeyelim dedi. Çekemez mi seni diyor Tanju Korumu. Bırak şimdi sizi yemeğe çıkartmışmış. Bırak şimdi asse mazre fiyle tora. Asse mazre. Asse nakusme kanıtıra güzel kire fiyle.

0: Papadi é Papadi Fai. Seninle mi uğraşacağım? Onu yemem, bunu sevmem. Git kafamdan demiş Faik. Tabii ki yemem.
1: Bilmem nedendi.
0: Benim senin gibi ben sabro yer miyim? Kal-

influencer biri biliyorsun da paralel ediyor resmi geçiti. Sözde Türkiye'dekilere yapıyor videoları demiş Aykut. O influencer'ın Türkçesi Faik'inden biraz daha haylandıca. Maçka'da influencer'da. Maçka'da. Sen niye daldan dala atıyorsun be Gürkan? Niye şimdi 2026'lardan şeye geldin? Bu 2026 yılında yapıldı. Ta 1975'e gittin be Gürkan. Sen niye böyle yapıyorsun bu sabah?

Sanıyorum onu da, ben de influencer olacağım. Ben de influencer olacağım. Bak neler neler yapacağım bak. Rating uğruna neler yapacağım bak. Ay anacım, ay anacım, ay anacım. Mermer deyince, pardon, mermercim güzel bozdurur değil. Müceferat Kuyumculuk, Edirne'de, Sarışlar Caddesi 32 numarada hizmetinizde, Edirne'nin merkezinde hizmet veriyor. Müceferat deyince aklınıza ne geliyorsa her şey sevgili sarım. Müceferat Kuyumculuk'ta yan tarafına Sinan Pırlanta'yı da açtılar. Aykut ve ekibim ta babadan oğula geçen hizmet bu. 60 yıllık tecrübeyle Müceferat Kuyumculuk fark yaratmaya devam ediyor Batı Trakya'da. Az önce güneş çıkmıştı, camları açtım, güneşin sıcağı içeri girsin dedim. Birdenbire hava kara bulutlar geçti güneşin önüne. Birazdan yağmur yağar. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Yeni spot kobralı mı olacak demiş İrfan. Kobram altın, kobram altın, kobram altın. Bayağı zaman buralardayım. Barbayı da alacağız demiş Taner.

hayırlı sabahlar olmasın. Sabahlar olmasın kardeşim. Kalkanca Mahallesi'nde bina işinde çalışan Ferit, Cengiz, Davulcu, Faik, Bekir ve Ergolabo Selçuk kardeşim. Ah, sıradaki şarkı armağan olsun demiş Münir Mümin abim. Şaba. Şaba. Karaköy'de kaz yemekten mahvoldun, şimdi Brizola beğendiremiyoruz sana demiş Faik Tuzacı. Hayatımın hiçbir döneminde kaz yemedim, tavşan yemedim. Et de pek aram yoktur. Et yediğim zaman da dediğim gibi güzel et yerim. Mesela güveci severim. Çok da güzel yapıyor Korifi. Dana etinden yapıyor. İçine mantar koyuyor, soğan koyuyor. İşte neler koyuyorsa. Üzerine kaşar rendeliyor. Harika oluyor. Korifi. İnşallah ben gitmezden önce Korifi'de bir eğlence daha yapacağız. İlhan, ne zamanlar boşsunuz? Hangi cumartesileri boşsunuz? Bahattin, bayramdan sonra İlhan. İlhan, bayramdan sonra hangi cumartesileri boşsunuz? Korifi. Harika lezzetler. Çevirme isteyene çevirme. Ciğer sarma isteyene ciğer sarma. Onları yemiyorum ben. Korifi'de. Köfte. Harika, muhteşem bir köfte. Formülünü bulmaya çalışıyorum. ChatGPT'ye çekeceğim köfteleri. Fotoğrafını ChatGPT'ye malzeme. ChatGPT. Söyle bakayım bana, bu köftenin sırrı nedir diyeceğim. Bak nasıl bulacağım ben onun formülünü. Korifi. Bak nasıl bulacağım ben onun formülünü. Cuma akşamları canlı müzik de var Korifi'de. Cuma cumartesi çevirme var Korifi'de. Güveç var Korifi'de. Korifi yine fantastik Korifi. Bulatköy'ün gururu Korifi. Hasan, Bulatköy dedim de Kiraz Festivali aklıma geldi. Ne oldu be bizim? Bizim reklam işi ne oldu? Hasan, Hişan Hasan. Günaydın Gürkan demiş İsmail Emine Salih. Günaydın, günaydın, günaydın. Haşlama çekiyorlar. Günaydınlar. Haşlama çekenlere, günaydınlar tütün ekenlere. Günaydın abim, güzel bir hafta sonu olsun. 30 derece Frankfurt'tan selamlar. Bir de dükkanınız hayırlı olsun. Bereketli kazançlar dilerim demiş İlyas. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Sizde 30 derece, bizde 17-18 derece. Allah Allah. Ayarlayacağız bir şeyler demiş İlhan. Ha bakayım, ha bakayım. Guten Morgen. Ne oluyor demiş Gürdan. Sen niye ilk onu yandın be? Bismillah deyin bakalım İsmail Emine Salih. Hadi bakalım hayırlı başlangıçlar. Nurten ablama. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gezeceğim.

Yaşlılık uyku tutmuyor demiş Gülden Salih. Sen de Zeki Müren gibisin galiba. Çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Sonra haplarını alıp yatıyorsun galiba. Kaç tane hap alıyorsun?

Biz ünlülerin hayatı böyle işte. Gürdan da biz ünlülerin hayatına özeniyor. Onun ben bir de Zeki Müren yapardı rahmetli, bir de ben yapıyorum onu. Sıra bana geldi. Kadınım ben.

Efendim çok az uyuyorum. Hep perhiz yemekleri yiyorum. Bisiklet pedal çeviriyorum. Kendi çektiğim filmleri izliyorum efendim. Sonra da herkes gibi haplarımı alıp yatıyorum, uyuyorum.

0: gezeceğim, göreceğim.
1: Efendim çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah jimnastiği yapıyorum. Ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum. Kürek çekiyorum. Ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. Öğle yemeğinde rejim yemeği yiyorum. Yani özel hazırlanmış perhiz yemekleri. Bazen video seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra da herkes gibi ilaçlarımı alıp yatıyorum.
0: Biz ünlüler böyleyiz. Efendim özel hazırlanmış perhiz yemekleri yiyorum. Sizleri. Bunlar işte tatsız tuzsuz yemekler, perhiz yemekleri. Ondan sonra bel kemiğiyle masaj yapıyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Kendi filmlerimi seyrediyorum. Sonra haplarımı alıyorum, yatıyorum efendim. Sizleri. Beni sizler vaat ettiniz. Ben sizin dualarınızdan yaşıyorum efendim. Ay bu akşamki programa kimler gelmiş. Domruköy eşrafından sevgili menajerim Fikret abim bile gelmiş. Domruköy eşrafından Faganacı İlhan Solist Proedros bile gelmiş programıma. Dinleyicilerim sizleri. İskeç'inin çingunlarından birisi ölsün de mezar yapayım para kazanayım diye dua eden Faik Tuzacı bile teşrif etmiş programıma. En arka sıralar attım efendim. En arkada onu göremezsiniz o. En ucuz yer nerede var diye dedi. Tuvaletin yanındaki kapının, tuvaletin kapısını oradan dedim tuvaletin kokuları geliyor. Oraya oturtturdum onu. İskeç eşrafından Faik Tuzacı Bey. Sizleri ya. Efendim sürücü kursu eşrafından Enes Bey gelmişler. Bu akşamki programıma, bugünkü programıma en önden yara yırttım ona. Kırmızı halılar serdim çünkü beni gezdiren sponsor olacak. Açtı kesenin ağzını. Yaşa Enes Bey, yaşa. Yaşa Drive School. Enes Şerif, yaşa. Saygıdeğer dinleyicilerim, sizleri en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Lütfettiniz, geldiniz. Alkışlarınızla beni yücelttiniz. Elleriniz dert görmesin.

0: Zavalli Selim Üstman beyefendiye, sevgili dostum armatör Türker Atakan beyefendiye, benim her şeyimle yakinen ilgilenen özel doktorum Giresun eşrafından Sayın Nahit Fındıkoğlu beyefendiye, bu arada hızlı seferiyle ünlü sevgili dostlarım şoför Kamil ve Mavin Eşref'e ve her şeyim canım anneciğime huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim efendim. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Gırgır'ın film şarkıları, unutulmaz filmler, unutulmaz şarkılar. Seyretmeyen gençler de mutlaka izlesin. Astolist, Bayram'ın şarkısı Nonoş Astolist, Baryam'ın şarkısı bu. Yanaktan, yanaktan.

Gelen eskiden kızlar çok aptalmış, çok safmış, çok temizmiş. Neden sosyal medya, Instagram, Facebook yokmuş ya? Şimdi kızlar gözünü açtı. Oh. Eskiden bir şişe lavantaya 10 tane 15 tane kıskandırırmışsın. Şimdi bir tane kıskandırmak için lavanta fabrikasının üstüne yapman lazım kızım. Sağ olun canlarım, sağ olun. Beni sizler mal ettiniz, sizler yücelttiniz beni. Sağ olun, sizin dualarınızdan yaşayacağız biz. Sizin dualarınız olmasa yaşayamayacağız biz. Haydi bakalım. Helal oy, noy, noy, kibar yârim esmerim, noy, Hessekars, Yassıköy'de, oy, noy, Yassıköy merkezinde Hessekars var sevgili dostlarım. Hüseyin Aspat ve ekibi 9 kişilik minibüsleri şoförüyle beraber kiralayın minibüsü, götürsün sizi istediğiniz yere, gezdirsin sizi. Hessekars, Hessekars kiralık arabalar, satılık arabalar, ikinci el arabada da söz sahibi, Yassıköy girişinde, Gümüşlerin Yassıköy'e girerken sağ taraftadır. Hessekars buradadır. Yassıköy'dedir. Proedros bu neden fani kesimera. Ya rotam ister demişler. Hüseyin agam kiriye proedre. Potte tapastok Hüseyin aga simera. Ela kiriye proedre kalim merak sana.

0: kapağımı metal banyo demiş. Yani bana Gustav Tokin'i takip dur. Şişe lavantaya. Günaydın köylüm. Çimenle uğraşıyorum, bayağı canlandırdım çimleri demiş bilginim. İyi güzel, lipazmat. Yalnız çok atma. Yaşa bilgin. Mesut, yeni mi açtın dükkanın? Sabahtan beri mahvoldum bağırırken Mesut diye. Sen niye geç açıyorsun dükkanı bu saatlerde? Kaptır. Bugünlerde kaptır Mesut. Günaydın, 38 bin euro attı FİPİA, 2 sene yardım var ödemede demiş. Mesut 2 sene taksit yapıyor ödemede. Solis ve Kioti marka traktörler, gidin yakından görün. Batı Trakya bayi Solis ve Kioti. İkinci el, birinci el traktörler. Oh kaptır. Üstten alttan yandan kaptır. Efendim, her türlü tarım makinesinin tamiri, bakımı, servisi, karoların sulama beklerinin tamiri. Oo, Mesut da köy kahvesinin karşısında. Efendim Mesut ayrıca traktörlerinize kabinler getiriyor. Türk malı bunlar, çok kaliteli, ucuz kabinler. Traktörleriniz kabriyoyken kapalı oluyor. Klimasızken klimalı oluyor. Ne toz giriyor, ne sıcak giriyor, ne soğuk giriyor. İçine de Radio City açıyorsunuz, dalgayı ayarlıyorsunuz. Radio City'ye radyoterapi. Oh. Oh. Bayatlı köy kahvesinin karşısı. Oh. Öpeyim ağzın içini. Öperken ısırmışam lol, bağışla sen suçumu. Çinçini çinçini. Oy çinçini çinçini lol. Bugün Zeki Müren yaşasaydı bu sen şarkıyı söyleseydi, şimdi kesin Silivri'de olurdu. Kesin Silivri'nin soğuk ve demli ortamında olurdu. Ne ayıp şarkılar. Hiç utanmamış bu Zeki Müren, bütün Türkiye'nin ahlakını bozmuş. O yüzden böyle ahlaksız olmuş bütün Türkiye. Hem Zeki Müren'den ötürü.
1: Oy çinçini çinçini lo, öpem ağzın içini. Oy çinçini çinçini lo, öpem ağzın içini. Öperken ısırmışam lo, bağışla sen suçumu. Çinçini çinçini. Oy çinçini çinçini lo, öpem ağzın içini. Oy çinçini çinçini lo, öpem ağzın içini. Öperken ısırmışam lo, bağışla sen suçumu.
0: Gümücüne'ye gittim parça çin, alma çin, sabah 6'da uyanayım demiş Mesut.
1: Çinçini gözün kara, açtım kalbimde yara.
0: Çinçini yes, gözün yes. Kara, açtım sorry, sorry, kalbimde yara. Eller seni. Çanakkale'de ne işin vardı geçen gün? Bana.

Oy çin çini çin çin ilo yerim ağzın içini. Gündüz gelme gece gel o gönlüm güvercini. Çin çini çin çini. Oy çin çini çin çin ilo yerim ağzın içini. Oy çin çini.

0: Çin Çin'i gözü kara, açtım kalbimde yara.
1: Aman ya Rabbim, şu endama şu cevahiliğe bakın. Söyleyin bana ey daldaki küçük namekar, siz mi şaka saka kuşusunuz, yoksa o minnak göğsünüzdeki cevherle bendenize şaka mı yapıyorsunuz? Ayol, o nasıl bir tize çıkıştır? Ruhumuz erittiniz şekerim, demiş Şakir Hüseyinoğlu. Aman. Gittim kabin firmasına Balıkesir'e, demiş Mesut. Ha, hep iş için geziyorsun. Coşkun sabahtan salsana bir tane, demiş Alimolla.

Beni bu akşam ağlattılar, beni bu hallere koydular. Beni bu akşam ağlattılar. Elmayı alan şeftaliyi satan güzel kızın kıymetini kimsesiz yatan bilir. De ayvalarım sarardı, deli gönlüm karardı. Yarime nar yolladım, içinde kalbim vardı. Şu dağlar bizim olsa, yaprağı kızım olsa, yarın uykusu gelmiş de yastığı dizim olsa. Deh deh düldül, deh deh düldül. Sen düldülsün, ben bülbül. Yılmaz Morgül, Yılmaz Morgül. Şu dağlar olmasaydı, çiçeği solmasaydı, ölüm Allah'ın emri de ayrılık olmasaydı. Deh deh düldül, deh deh düldül. Sen düldülsün, ben bülbül. Deh deh deh deh. Çüş çüş çüş çüş.

Son anda aklıma bir şarkı geldi. Bahçıvan geldi. Son anda aklıma bir şarkı geldi. Kasımpaşa kıyıları tersane. Bir yar sevdim Alimallah Batı Trakya'da bir tane. Kasımpaşa kıyıları tersane. Bir yarda sevdim Alimallah Burak Molla kardeşim günaydın. Niye geç yazdın bugün sen be Burak? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Deva diyelim. Neden ismi Deva? Merve ve Ezgi. İsmini Merve bulmuş. Merve ve Ezgi kardeşler biz vatandaşın derdine çare oluyoruz. Biz vatandaşın derdine deva oluyoruz Gürkan abi diyor. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları yapılıyor. Araç açma kapama işlemleri. Efendim hızlı ve güvenilir ödeme noktası. KEA gibi devlet destekli yardımlar. Araç devir işlemleri yapılıyor. Papa Zima 37 Şapçı Espersyonist'in yanında tüm büyük sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. F2 gibi, Allianz gibi, Mayans gibi, Generali Ali gibi Deva Danışmanlık Merkezi'ne Merve ve Ezgi kardeşlere günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Oy, oy, oy.

Max çalışanları beni dinliyor mu? Max yoğurt, Max ayran, Max salata çeşitleri maksimum fiyat. Ama maksimum lezzet minimum fiyata. Max'ta sevgili dostlarım. Max'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bayramda kurtuluş kuş hayranları, kurtuluş kuş geliyor. Posterde kurtuluş kuşu yazdığına bakmayın, onu yanlış yazmış yapay zeka. DJ Hakan Işık, Gizo, Gizo Hanım ve kurtuluş kuş. Dedaş'ta, Neray'da'da müzik ritim eğlence. Unutulmaz bir gece, müzik ritim eğlence. Dedaş, Neray'da'da ayın 27'sinde, 27.5 bayramın ikinci akşamı mı oluyor efendim? Neray'da'da giriş ücreti 25 euro. Daha detaylı bilgi ve rezervasyon için benden telefon numarasını isteyebilirsiniz. Bana telefon numarasını sorabilirsiniz. Ve şuradan şuraya, buradan buraya, buradan da buraya tıklayalım.

0: özel katkılarıyla
1: Radyoterapi devam ediyor. Birlikte muhabbet tadı tuzu olsun. Bütün anlamıyla bu şarkıyı Ahmet dedi ki, bu şarkıyı dedi çalarken dedi bunu bana armağan et dedi. Kırılsın ellerim. Ay. Karabiber. Ay çok yaşa Gürkan. Bir taraftan da tost hatırlıyorum. Karabiber koydum. Karabiber rendeledim. Kırt kırt kırt kırt. Minos. Burnuma geldi galiba karabiber. Ay. Ahmet Ali dedi ki bana armağan et dedi. Meolitis masya tutaku diyor bana dedi armağan et bunu dedi. Neden dediğini söylemeyelim. İçki masasında konuşulan içki masasında kalır. Sebebini söylemeyelim. Ahmet Ali, Ahmet kolay gelsin. Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi 1, 2, 3. Bayramın 1. 2. 3. günü kapalı. Benim patınızı şimdiden sipariş verin. Sona kalmayın, dona kalmayın. Bayramda bozacağım. Tatlıyı hiç ellemedim, hiç bozmadım. Kardeşime dedim nerede tutalım bunu dedim dışarıda tutalım abi tereyağlı bu dedi buzdolabına koymayalım dedi hava nasıl olsa serin dedi. Çok özel çok güzel kutuda Kalfa Pastanesi bu sefer boynuz kulağa geçmiş gibi görünüyor kokusundan görünüşünden bakacağım bakalım. Bana çok özel bir fıstıklı baklava yapmış Mehmet yapmış ya çok teşekkür ediyorum. Bayramdan sonra söyleyeceğim efendim. Söyleyeceğim efendim aktaracağım size bakalım nasıl olmuş baklava. Kalfa Pastanesi biz baklavaya lokuma boyuyorlar. Yine bir sürü lokumlar getirmişler. Baklava lokum, baklava lokum, lokum baklava. Kalfa Pastanesi. Çok yaşa ablam demiş Aynur Kur ablam. Gürkan kardeşim programa gidişatı varsa, senin repertuara uyarsa, uyumazsa canın sağ olsun. Tekrar iyi yayınlar diyorum. Selamlar saygılar demiş. Hasan Kaşıkçı abim hakkım vardı Sinan Özen. Bu şarkıyı ben hiç bilmiyorum ki. Bu son şarkı mı bu? Allah Allah. Bir dinletelim bakalım.

0: Hayır, bana da baklavadan demiş Faik Tuzlacı.
1: Yarını olmayan günlere kaldı. Dünyamı ben yıktım kendi elimle.
0: Yalnız bize bayram, bayramda bize giriş, giriş parayla. 25 euro artı VPN. İstersen fiş kesmem, 25 euroya girersin. Kişi başı 25 euro. Nisan'la beraber girersen 50 euro.
1: Ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum.
0: İsteyen gelsin. 25 euro artı VPN. Fiş isterseniz kesmeyebiliyorum. Mitodakya mı yedireceğim paralığımı?
1: Nayanı günlere kaldım.
0: Dur bakayım nasıl bir şarkıymış bu. Kuşlarmışlar, martılar falan filan. Sanki Fener'de Faros'tayız. Kendro. Çok güzel çeşmeler var, evgeler var, lavabolar var, Türkiye çeşmeleri var. Mutfak dolaplarınız için, gardıroplarınız için çeşitli mekanizmalar var, kapı kulpları var. Kendro, yeni yolun nasıl da kötü bir kayıt böyle bu be ya. İsteyen aklım vardı. Bakalım tekrar bir yazalım. Daha iyi bir kaydını bulabilecek miyiz? Sinan Özen hakkım vardı. Sinan Özen aramadım. Sinan Özen bana aitsin. Sinan Özen hakkım vardı. Buradan girelim. Bu daha güzel. Hangi sponsorda kaldım? Şimdi unuttum hangi sponsorda kaldığımı. Gitti şimdi aklımdan. Hatırlatın bakayım aynı şeyde kaldım. Kendro'yu bitirmiştim zaten. Kendro yeni yolda. 47 numarada hizmetinizde sevgili dostlarım. Ali Molla Molla Ali, Autokinesi, Yaşşı Ali, Ali Molla Molla Ali, Batrakya'da bir iş yapan ilk sürücü kursu öğretmeni, bizim aslımızdan ilk defa yaptı bu işi. Ali Molla Molla Ali'ye güvenebilirsiniz. Araba ehliyetinden otobüs ehliyetine, tır ehliyetine kadar. Ve şimdi de otomatik vitesli arabası da var Ali'nin. Bas gaza, otomatik viteste. Benim araba kira, arabayı kullanmayı otomatik vitesli arabalarda kullanabilirsiniz. Bu kadar basit. Fren var, bir de gaz var. Debriyajdır, mebriyajdır. Dikte durdum arabayı kaçırmadan, nasıl şey yapacağım? Arkadaki araba çok iyi bir cibenim, dibime gelmiş, yanaşmış. Nasıl olacak bu iş demiyorsunuz sevgili dostlar. Ali olduk nezumi giriş ne kadar? Yersen içersen bedava mı demiş Aykut. 25 euro olduk nezumi giriş olur mu? Sen de. Bir an hapsiktik o. Ucuz olanlarında ne hani bir markayı tanıtıyorum ben, herkese markayı tanıtıyorum, ucuz indirim yapıyor, bizimkiler de alıyor. Ziko mu, Zikos mu, Vikos mu, Ziko mu, Viko mu? Onlardan bir tane. İki dişte baklava. Baklavanın kilosu kaç para siz biliyor musunuz? Paradan alsam zaten girişi 25 euro yapmam da Allah tanıp kahve pastanesi var. Bedava. Praline'ye de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ikramlıklar getirmişler bize. Dün Mert açılış ikramlığı getirmiş. Sonra da kuru kurmuşlar. Çiko beni dinliyor mu? Çiko beni dinleyemez. Ah Çiko bunlar bizi siz yemişlere. Bütün etleri, pirzoları, sucukları. Ya. Vallahi bile almışlar, pişirmişler bize etleri, sucukları. Bize haber bile vermediler. Sadece gel yer misin? İnsan bir davet eder. Zaten gelmem de insan bir davet eder. Hiç daha davet etmediler bizi. Hiç davet etmediler.

Agora Plus'ta. Agora Plus'larda indirimler var. Çanakkale'ye günaydınlar. Hasan'a günaydınlar. Sıradaki şarkı inamda bulunan Alçak Aksanç'a çalışanlar Temel Koç, Ali Yücel, Volkan Yıldırım için gelsin demiş Hasan dostuma. Günaydınlar. Şarkıyı başa alacağım. Hemen bir şey caz aktarayım efendim. Ayın 24'üne kadar. Bugün ayın kaçı ya? Bugün ayın 23'ü. Yarına kadar indirimler var. Agora Plus'larda. Agora Plus'ların indirimleri şöyle. Hemen aktarıyorum onları sizlere. Vicos Cola var mı? Yok. Noisetta çikolata 6,5 euro. Ion Socofreta mini 210 gram 2,5 euro. Ion Derby mini 210 gram 2,70. Anapsiktiko 1,5 litre. Nektar 95 lepta. Şeker toz şeker 75 lepta kilogram fiyatı. Agora Plus'larda. Agora Plus'ta yarım çınarın karşısında Agora Plus.

Sen bu konudaki yorumunu çok merak ediyorum. Yazar mısın bana? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Neden öyle olmuş ama? Durdururken mi öyle oldu? Sence neler dönüyor, neler oluyor?

Nerede yiyeceksin, nerede çekeceksin Ortaköy'de ohu? Ortaköy güzünce ah ah çekiyorsun. Midye tabağı, dürüm ekmek, ha? Patatesin ne kadar biliyor musunuz siz Ortaköy'de fiyatını? Ha? Nerede çekeceksin? Eskidenmiş oh çekmekten. Şimdi ah ah yapıyorsun Ortaköy'e gidince. Ya. O benim zamanımdaydı. Kavaş Erkek Sesini okurken biz oh ah ah ah derdik. Ay ne güzel geldi bu deniz rüzgarı, ne güzel geldi bu tost çarşılar, ne güzel geldi bu kumpirler derdik. Ya. Bak bizi ne kadar iyi yetiştirmişler. Bizim zamanımızda eğitim çok iyiydi Türkiye'de. Şimdi eğitim diye de bir şey kalmadı. Bu Z kuşağı çok fena oldu. Sebebini bilmiyorum, her neyse. Biz Ortaköy'e gittik. Ortaköy Camii var ya. Hemen caminin sol tarafı halen iskeledir. Halen orası boştur. Orada oturuyoruz boğaza karşı. Ayağımda ayakkabılar var. Büyüyünce giyersin demiş herhalde annem babam. Lisedeyim. Daha ne kadar büyüyeceğim? Lisedeki insanın şeyi büyüyor mu ayağı? Birazcık bol geliyor ayakkabılar ayağıma. Okuldan çıkmışız. Okul kıyafetleriyle bir normal çıkış kıyafetleriyle. Normal kıyafetlerle. İznimiz vardı herhalde. Hafta sonuydu zannediyorum. Çünkü hafta içi çıkamıyorduk. Ayağımı sallarken salak ben. Ayağımı sallarken düştü denize. Yani almanın imkanı yok. Orada akıntı çok, atlayamazsın. Zaten yüzme bilmiyorum. Arkadaşlarımdan hiç kimse de atlamadı. Bir tane dinek minek bulduk. Çektirelim dedik. Aldı akıntı, gitti ayakkabıyı. Gitti benim ayakkabım. Üzerimde okulun ceketi var. İlk önce okulun ceketinin rozetini çıkardım bak. Bu Kabalcaş Erkek Seri, bu salak Kabalcaş Erkek Sesinde okuyor da bu hayvan ayakkabısız niye geziyor demesinler diye. Ondan sonra sinirden o zaman da çok sinirliydim. Sinirden öteki ayakkabıyı da fırlattım denize. Dedim bir tane ayakkabı kalmış, tek ayakkabıyı ne yapayım? Ondan sonra çoraplarla gittim okula kadar. Herkes baktı, dediler bunu kızın niye ayakkabıları yok acaba diye düşünmüşlerdir. Öyle bir olay gelmişti Ortaköy'de, başıma Ortaköy dedim de aklıma geldi. Ya, eskiden de o günler. Onlar geldi geçti. Ortaköy zaten şimdi bütün Arap kaynıyor. Tüm Suriyeli. Kendi bayraklarını açıyorlar. Kendi liderlerinin fotoğraflarını koyuyorlar, asıyorlar. Olabilir öyle işte. Kumpir ekmek yeme şey lazım. 7-8 euro bir kumpir ekmek. Kumpir ekmek demişim, kumpir ya. İsterseniz gidin yiyin. Böyle işte, ne yapacaksın sevgili dostlarım. Buradan da şuraya, şuradan da bunu işaretleyeyim, buradan da bunu işaretleyeyim. Dükkan köşe diyelim, esnaf Ayşe diyelim. Kanari'de Ayşe abla tam köşede. Devletoğlu'nun olduğu yerde, Hüseyin abinin olduğu yerde harika fiyatlar hizmet veriyor. Dükkan köşe, esnaf Ayşe. 1984 yılından beri süs sistemede fark yaratıyor. Niye gülüyorsun ben Faik? Ha? Güzelin yokluk içinde büyüdük.

Enteni Bakan'da ne oldu be? Sana bir şey sordu mu? Apo mikros imunasa gurbet yara fili. Apo mikros. Ya. 15 yaşımda yolladılar beni.

Trakya Mobilya'nın teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var. Yararlanın bu indirimlerden. Hem ana şubesinde hem konsolosun arkasındaki şubesinde. Marinaki 8'deki şubesinde Trakya Mobilya'da. Trakya Mobilya sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle Trakya'da en büyük kapalı alana sahip mobilyacı Trakya Mobilya. Trakya Mobilya Prokat ev işinde de, prefabrik ev işinde de uzman. Konteynerları da, trokovinaları da bulabilirsiniz. Gidin konuşun, görüşün onlarla. Trakya Mobilya fark yaratmaya devam ediyor. Salim Ümün, günaydın Gürkan abi, Hasan Şakir'e selamlar demiş. Selamlar kızanlar. Hoş geldiniz.

Efendim satılık bir arsa var. Çok güzel bir yerde. Üç tarafı yolla çevrili. Ferah, refah bir alanda. Kapanma önünün kapanma

tereyağlı karides. Hiç yemediyseniz gidin yiyin. Karides seviyorsanız bayılacaksınız tadına. Garantisini ben veriyorum. Küçük balık, büyük balık. İşte her türlü balık çeşitleri çok güzel şey yapıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Kuçumura ya da barbunya. Kuçumuranın barbunya arasındaki farkı bilemiyorum, ayıramıyorum. Lezzetinde de bir fark göremiyorum. İkisi de aynı benim için. Kırmızı balık. Çok güzel. Mangalda abicim onu bir yapıyor. Vallahi parmağınızı, elinizi yersiniz. O kadar güzel oluyor. Allah parmağınızı, kolunuzu yersiniz yani. İmamoğlu elektriğin bitişinde çok seveceğiniz fiyatlarla Gökümen Vistonida Yassıköy merkezinde sizleri bekliyor efendim. MK Cars araba kiralamak için MK Cars Rent-A-Car Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde günlük, haftalık ve aylık araç kiralama, ihtiyaca göre her türlü çözüm, bakımlı araçlar, güzel filoları var. Sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. mk-rentekar.com üzerinden ulaşın. Facebook'ta mkrentekar, Instagram mkrentekar araba kiralama hizmeti.

Samet Nazlı, yanlış yazdım galiba. Çünkü bu numara eksik burada. 693-875-4755. Dur bakayım. 693-875. Hayır, 5745. 5. Bir dakika, yanlış yazdım. 693-875-4755.

Robert Atemo da gitti. Onu da tutukladılar. Pek tutuklanmayan adam kalmadı gibi Türkiye'de. Tam da uzun süreden beri hiç sahne almamış, konser falan vermemiş. Tam da konser olacağı gün mü almışlar, ne yapmışlar onu da. Ben de almasınlar. Ben ondan korkmaya başladım. Ben de türlü türlü şeyler kullanıyorum. Türlü türlü maddeler. Ne maddeler. Saçıma başıma bir tahlil yapsalar. Neler çıkacak benden de. Neler çıkacak. Gitti Robert de gitti. Nay nay na na na na na na na. Gürkan Nesnoğlu tarafından Batı Trakya'da hazırlanan ve sunulan radyo terapi. Her sabah güne neşe katan, yayınlarıyla dinleyiciyle buluşturan tek Gürkan abicimdir. Günaydın, kolay gelsin işine, çok güzel şarkı demiş. Nurgül hoş geldin, unuttum senin mesajını okumayı. Oradan mesaj, buradan mesaj. Günaydın Gürkan abi, yayınlar derim demiş Gülsüm. Gülsüm günaydınlar. Kafa Pastanesi'ne günaydınlar. Çok teşekkür ediyoruz. O güzel tatlı için çok teşekkür ediyoruz. Güzel sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Alışverişleriniz için. Sen orada olsaydın seni de kim bilir ne yapacaktılar demiş İrfan. Beni ilk önce merkeze götürecektiler. Götürecektiler herkese. Ondan sonra Silivri'ye. Bipliyem de. Mesuru bir şey yapmasın diye bipliyem. Anladın mı İrfan? Seni de alacaktım yanımda. Seni de götürecektim yanımda yardımcı. Kocumura da güzel ama ben aldım yarına fakri balığı demiş Mesut. Zengin adamın farkı başka oluyor canım. Ne yapacaksın? Bak seni daha... Sen çok konuşma, gidersin vallahi billahi. Ok yolla demiş Aysel ablam. Ay vallahi billahi sen. Enter Maganda ne oldu be? Ha? Ne oldu be? Dut yemiş bülbül oldun ha sen.

0: Kafa Pastanesi. Özkan abi. Hep almak olmaz ki.
1: Bir gün gelin.
0: Öyle şey olur mu? Ben bayrama kadar kimseyi görmek istemiyorum. Gene ne için görmek istiyorsunuz yani? Ne için görmek istediğiniz de bağlı. Siz dün hayli olsun gelirken gene lokuma boğmuşsunuz. Bir sürü şeyler koymuşsunuz. Artık lokum komasına girecek bizimkiler. Lokum komasına gireceğiz. O derece. Şimdi ben size ne çalayım? Ne çalayım ben size? Yok başka hayalimi çaldım mı? Çaldım değil mi? Değil mi Tanju? Çaldım onu. Yayınladım onu. Çal Gürkan. Çal bunu çal. Ferdi Baba çal. Olmasaydı derdimi söyler miydi bizim bu Ferdimiz? Ha? Kuru Kahveci Nihat, 48 yıllık tecrübe. Kuru Kahveci Nihat, 48 yıllık tecrübe. Samet Nazlı, fiyat nasıl, fiyatı nasıl buldunuz? Pahalıya mı veriyorlar Arslay'ı? Söyleyin bana da ben de bileyim. Bana söyleyin ben de bileyim, ona göre anons yapayım. Pahalı mı geldi, ucuz mu geldi? Kuru Kahveci Nihat, mis gibi tazecik kavrulmuş harman. Of. Kuru Kahveci Nihat ve ekibinde. Efendim, kuru kahve deyince kendi tahinlerini de kendileri üretiyorlar. 48 yıllık tecrübe. Seçkin Bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Rıfat marketlerdeki bayram indirimlerini duydunuz mu? Tereyağı 1 kilogramı 8.90. Meranda 1 kilosu 4.90. 27 adet meyve suyu 3.5. Lipton kutu çay altılı 2.90. Zebra tuvalet kağıdı 8'de 1.90. Koton ıslak mendil 2 adet 1.5. Pirinç Carolina 5 gram 6.5. Kis 4'lü paket 1.90. Latte çikolata 30 gram 4'lü paket 2.5. Kinder Bueno 3 adet 2.5 euroya satılıyor sevgili dostlarım. Rıfat marketler. Rıfat market. Evet ama yine çalabilirsin demiş Tanju. Faik Tuzlacık hiç hoşlaşmazmış o şarkıdan. İBA'dan gerisi yalan diyor. Bize karıları dövmeyi İBA öğretti diyor Faik. Ama Faik'te bir terslik varmış. Faik karısını döveceğini, karısı Faik'i dövüyor. Biliyor musunuz onu? Benden duymamış olun. Onlar da tam tersi oluyor. O Faik kafasında hep karın balonundan geziyor. Ondan şapka takıyor. Kafasına vurulmuş Nezle abinin. Vur kafasına. Hop. Kirya Kostandiyam. Kirya Fikret Aga. Kirya Hüseyin Aga.
2: Nasılsın?
0: Yine teki. He?
2: Bana da söyle.
0: Dikkatime ki.
2: Bana da söyle.
0: Fikret abi. Ha? Madem oradasın, 50 euroluk kuru yemiş istiyorum. Fikret abicim duyuyorsunuz değil mi? 50 euroluk kuru yemiş.
2: Bana da söyle, ben de bileyim.
0: Koyun işte, kalsiyum koyun, fındık koyun, fıstık koyun, kendinize göre hazırlayın. Gözle.

Latif, hoş geldin. Bayramda giy bir kısa pantolcuk, as boynuna bir çantacık, çık para toplama. Nasıl olsa bayramda program yok. Kumbara boşalmasın demiş Aysel ablam. Gizli. Aynen öyle yapacağım. Aynen öyle yapmayı düşünüyorum zaten.

0: Gürkan Neslinoğlu. Facebook'ta duvar fotoğrafında radyoterapi olan yere mesaj göndereceksiniz. Yanlış yere göndermeyin sevgili dostlarım.
1: Gözlerin gizli.
0: Ali Ebru.
1: Ağlamadım mı? Bana da söyle. Bana da söyle.
0: Günaydın abi, yayınlar. Sana bir şey olmaz. Sen Fenerbahçe şampiyon olacağız. Yıl Karaköy takımı da olacak. Tüm Hollanda seralarında işleyenlere ve işi başında olanlara kolay gelsin demiş Ali Ebru. Tamam Ali, yanlış yere yazmıştın. Business Suite'e yazdığında göremiyorum mesajları. Tesadüfen gördüm cep telefonunda. Facebook'tan.
1: Sana
0: İki Gürk annesinin oğlu var. İkisi de bana ait. Birisi business sayfası, diğeri de normal sayfa. Diğerine yollayacaksın mesajları.
1: Ben başka kimsem yok.
0: Dövüyor ama anlaşmamız var, yüzüme vurmuyor diyor Faik. Aynen. İnce yerlerine vurmuyor.

0: Böyle 60'lı yaşlara falan gelmeden vallahi karınıza kocanıza bile güvenmeyin. Yaş 60'ı geçtikten sonra işte bitiyor. Ondan sonra insanın dışarıda gözü olmuyor herhalde. Peki. Çok zengin değilse oturuyor hala çıkıyor 60'tan sonra. Ama benden bir tavsiye ederseniz, isterseniz vallahi billahi bak gördüklerimiz, yaşadıklarımız var. Öyle hiç kimseye ömrüm seninle geçsin demeyin.
1: Bana da söyle.
0: 60 yaşına kadar minimum.
1: Bana da söyle. Bana da söyle.
0: Ben çünkü gün gelir sizi terk eder, başkasını bulur, alır başkası başını gider. Bak neler neler duyuyoruz Esra'nın programlarında neler oluyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. O yüzden öyle hiç kimseyi 60'ından sonra ömrüm seninle geçsin diyebilirsiniz.
1: Bana da söyle,
0: söyle, bana da söyle. Hele sevgili hanımlar, size sesleniyorum. Eğer kocanız, eşiniz arabayı değiştirdiyse yakındır sizi de değiştirecek bilesiniz. Gürkan söyledi dersiniz, çok kafanızı döversiniz, vurursunuz yerlere. Tamam mı? Arabayı değiştiren beyefendilerin, hanımefendilerin, hanımlarına sesleniyorum. Dikkatli olun. Sıra karıya geliyor demek. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel Hamdi abi. Dört mevsimde de harika. Şarıl şarıl sular. Şırıl o suların şırıltısından çişim geliyor benim. Ya oraya oturdum hep çişime gidiyorum. Şarıl şarıl şarıl o sular aktıkça çişim geliyor. Aktıkça çişim geliyor. Bu yapraklar hışır hışır hışır diyor. Her mevsim güzel ama ilkbaharda ve yaz mevsiminde bir başka güzel, bir harika güzel. Dört mevsim aile lokantası. Hamdi abinin ihbirini sizler de ziyaret edin. Kosluköy'de herkesin bildiği taverna. Dört mevsimde de güzel olan taverna. Günaydınlar Gürkan, kolay gelsin hayırlı işler dilerim demiş Ahmet Mustafa abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Leblebi Hüseyin'e her zaman aynı şeyi yapıyorsun. Yaz ne istiyorsun? Of. Of, dur yazayım. Tamam vallahi billahi. Ezberlesene benim ne istediğimi ben.

Senin çişin sulardan gelmiyor, yaşlıktandır o. Akratya var sende demiş Faik Tuzlacı. Hiçbirinde bir şeycik yok. Allah aşkına.

0: beni asla.
1: 50 euroluk fındık, fıstık, kas, yüz, badem istiyorum. Tuzlu hepsi. 200'er gram da 50 euroluk istiyorum bunları. 200'er gram da çiğ fındık ve çiğ badem istiyorum. Bunlar benim diyet listemde var. Ondan yiyeceksen çiğ yiyeceksin, rav yiyeceksin diyor benim diyetisyenlerim.
0: Senden başkasını sevemiyor.
1: Pişik yemeği yiyeceksin diyor. Senden

Yaş 60, kendine hayır yok. Kim ne yapsın o adamı diyor. Bir dinleyicim okuma demiş, ismini vermiyorum. İşte ondan diyor. 60'a kadar yapıyorlar. 60'tan sonra kim ne yapsın? Karısına kalıyor. Ya, anladın mı? Karısı da mı ne yapsın diyesin? Yani karısı da mı? Karşılama istemez dersin. Tabi şimdi adam 60 yaşına kadar yan patikalarda, yan yollarda yürüdüyse, 60'ından sonra da işi bitmişse, karısına kalmışsa, ben de olsam karısının yerinde ben de istemem. Ya ben de istemem. Git oradan derim. Ama o yaşına kadar katlandıysa 5-6 sene daha katlansın, adam aynaya çıkacak, aynanı yerici olmazsa. Ya ben kadın olsam öyle düşünürüm yani. 60'tan sonra ayrılmaya falan kalkmayın. Ya şimdi benim bir tanıdığım var. Onlar ayrıldılar. Adam 70 kusur yaşında. Karısı da o yaşlarda. 75 galiba adam. Karısı da 70'li yaşlarda ayrıldılar. Çünkü adam Alzheimer olmuş. Ne yaptığını bilmiyor. Hep eskileri konuşuyor. Eskileri hatırlıyor. Yeniden bir haber. İkide bir karıya geçen de bıçakla saldırmış. Karı demiş ben adamla yaşayamam, o başka. Allah Alzheimer'dan korusun insanı. Vallahi ben çok korkuyorum, Alzheimer olacağım diye çok unutuyorum ben. Vallahi bir doktora danışmam lazım. Dinleyen bir doktor hekim var mı? Yakın geçmişi çok unutuyorum. Mesela hap alıyorum, aldım mı almadım mı diye unutuyorum. Doktor bana B12 yazdı, unutmayayım deme. Ama bu sefer ben B12'yi alıp almadığımı unutuyorum. Yani öyle bir problemim var. Bu ne acaba, Alzheimer mı nedir bu? Ya şimdi mesela bakayım, bak önümde B12 var. Aldım mı almadım mı? Unuttum. Ama geçmişe sorup bütün geçmişi hatırlıyorum. Yani geçmişi bütün şey en ince noktasına kadar hatırlıyorum. Hatta bazen söylüyorum, diyorum ki 20 sene önce, 30 sene olmuş, önce sene olmuş olayları bizimkiler unutmuş. Haşmet'e söyleyeyim, Sofya'ya anlatayım. Diyorlar ki nerede, ne zaman yaşadık öyle olayı? Bütün mazi, bütün aklında hepsi. Hiç silinmemiş. Yakın geçmiş yok. Yok. Bir de yemekleri hatırlıyor. Mesela akşam ne yediğimi, daha evvelki akşam ne yediğimi. Yemekleri hatırlıyorum. Yakını da uzandı, hepsini hatırlıyorum yemekleri. Öyle zaten demiş dinleyicim. 60'tan yaşta sade bir zırıltı demiş. 60'tan sonra demiş. Ayrıdayım'a bak, ayrıdayım'a bak. Ayrıdayım'a bak, aptal olma. Bugün işi bırakıyorum. Ondan Fikret abi Nilkan politizli Kutli son bugün demiş. Leblebci Hüseyin Agam. Kim bırakıyor işi? Kim bırakıyor bu işi be? Günaydın abi, hekim olarak ben varım. Dinleyen işine yarar mı bilmem demiş. Onat. Veteriner olur. Neden kaynaklanıyor ve sence Onat bu? Ya Onat, MİA'dan kaynaklanmasın. MİA'dan kaynaklanmasın.

hatırlamak istemiyorsun bence abi, ondan hatırlamıyorsun sen. Maşallah turp gibisin. Yoksa 25'lik delikanlılara taş çıkarırsın demiş Onat. Çıkarıma geleni hatırlıyor mu, gelmeyeni hatırlamıyor herhalde. Fitili aldın mı bugün demiş Gökhan Karali. Sen benim gibi şeytanlığı hatırlıyorsun demiş bir dinleyicim. Sen o saat aklın başka yerde, onda aldığını unutuyan Ayşayım, Ayşayım öleye değil demiş meşhur ablam. Ha? Alzheimer öyle değil demiş. Alzheimer başka türlü oluyor demiş meşhur abla. Allah'ım yarabbim sen, Allah'ım yarabbim. Ben bırakayım işi artık, yeter, daha bu kadar mı yaşayacağım demiş Leblebci Hüseyin Agam. Ya ya. Sizin alet alanından aranızda ne var bilemeyici vardır. Sen bırakamazsın. Sen ömrünce o işi bırakamazsın. Alet alanında seni bırakmaz, sen de onu bırakmazsın. Ya. Hem kavgalısınız mavgalısınız ama her yere beraber gidiyorsunuz. Ne iş, anlamadım ben bu işi. Ben bu işi hiç çözemedim vallahi billahi. Haydi bakalım, haydi bakalım. Çiki çiki. Konstantino. Güzel güzel kuru yemişler hazırlıyor Konstantino. Oh. Ben çiğ olanları yiyeceğim. Evdekiler pişik olanları yesin. Ben diyetteyim. Konstantino sucuklu kumlar. Konstantino Hüseyin Aga'nın bazen yaktı, bazen yakmadı fıstıklar. Hüseyin Aga'nın kendi yaptığı tayin. Kaşık kaşık yiyin, tayin çok faydalıdır. Kilo alma problemi olmayanlar kaşık kaşık yesin. Kilo alma problemi olanlar sabahleyin bir çay, bir yemek kaşığı yiyebilir. O da her sabah değil, bazı sabahlar. Balonla yiyin, pekmezle yiyin. Neyle yerseniz yiyin, tayin çok güzel. Portakallısı var, sadesi var, olikis alesiosu var. Kiryakos Tandia'nın kendi elleriyle yapmış olduğu glikatu kutalyu var. Ha, aklıma bir şey daha geldi bari, onu da ısmarlayayım. Dur, Fikret abi orada mı, kaçtı mı? Hüseyin Aga, Fikret abi orada mı, kaçtı mı? Hay nene, hay nene, hay nene, hay nene, hay nene, hay nene, hay nene. İşi bırakmazsam sponsorluk, sponsorluğu bırakacağız o zaman demiş Leblebici Hüseyin Aga. Fikret abi orada mı, kaçtı mı, bir şey daha ısmarlayacağım. Aa, bu ayki sponsorluk parası bak şeylere gidecek. Ismanatlarıma gidecek. Ay sen ya. El İrfan. Sen niye parmak attın bana durup dururken be? Hopidiko hopidiko hopidiko hopidiko. Ama mesajlardan sponsor tanıtamıyorum ama. O refilim o. Hüseyin Mümin günaydın. Gürkan abicim kolay gelsin, yayınlar derim demiş. Günaydınlar Hüseyin'im, günaydınlar. Sevidin Hasanoğlu. Gürkan Dedacı hangi sanatçı geliyor demiş. Dedacı şey geliyor. Niye yapay zekayı, onu yanlış yaptırdınız ben siz? Ha? Ama yapay zeka onu kurtuluş kuş yazacağına kurtuluş kuşu yazmış ya. Ben gene sandım kurtuluş kuşun sahtesi geliyor. Siz o yanlışı fark etmediniz mi? DJ Hakan Işık, Gizo kurtuluş kuşu. Hay Allah diyorum, bu kurtuluş kuşu kim? Baktım baktım kurtuluş kuşa da pek benzetemedim posteri. Sonra baktım kurtuluş kuşunun resimlerine baktım. Kuşuna baktım, aa dedim bu kurtuluş kuş dedim. Yapay zeka kurtuluş kuşu yazmış. Ya? Dedaca nerayda ya? Unutulmaz bir gece, müzik ritim eğlence. Dedaca nerayda da? Unutulmaz bir gece, müzik ritim eğlence. Dedaca nerayda da? DJ Hakan Işık, Gizo. Bunların kim olduğunu bilmiyorum. Kurtuluş kuşu. Kurtuluş kuş geliyor. Kurtuluş kuş ayın 27'sinde bayramda giriş 25 euro. Rezervasyon için telefon numarasını benden isteyebilirsiniz. Haydi Costa. Haydi Rodosta. Ela Dostare Costa. Dostare Costa. Dostare Costa. Dostare Costa.

Maşallah Kiryakos Tandiyamı, maşallah Kirya Hüseyin Aga, maşallah, maşallah yaşayın, yaşayın, yaşayın. Domruköy Eşrafı'ndan sevgili menajerim, Domruköy Eşrafı'ndan Fikret abi ödeyecek parayı.

0: mi? Resmen soygun. Bizim burada o nevraya gittik biz, kurtuluş kuşa demiş Gökhan Karali. Günaydın sanat güneşi. Hayatım hastayım diyorum. Günaydın balın demiş Ersin Mustafa.
1: Kızım senin Ali'ye vereyim.
0: Günaydın Batrakya'nın zekmini de diyeceksin. Adından söyle. Sanat güneşi deyince bazıları anlamaz.

Oh, oh. Sevgili dostlarım, Borfresh, Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde, ova köylerinde, yaka köylerinde, Balkan köylerinde, her yerde Borfresh. Asitli içecek, çok şekerli olmayan, çok lezzetli, çeşitli aromalarda içecek için Borfresh'i seçin, deneyin mutlaka. Borfresh'i Lima Grup getiriyor Batı Trakya'ya. Lima Grup güvencesiyle Borfresh Greece olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Hatta telefonu bana sorabilirsiniz. Benim de bakkalımda, marketimde bu ürünü satmak istiyorum diyorsanız Borfresh. Borfresh. Ve San Siro. San Siro'da bayramlık takılar, kolyeler, küpeler, saatler var. Takı setleri var. Hem çelik hem altın kaplama ya da eski hani görünümlü olanlar var ya, San Siro bu alanda da fark yaratıyor. San Siro'nun depoları Kozluköy yolunda. San Siro'nun satış noktaları Gümülcine de sevgili dostlarım. San Siro King Food'un karşısında, büyük park yerinin olduğu yerde San Siro. Haşim'e çok teşekkür ederim. Alüminyum demir doğrama işlerinde Haşim var. Alup PVC var. PVC alüminyum demir doğrama işleri, demir işleri. Kapılar, pencereler, bu konuda aklınıza ne geliyorsa hepsini yapıyor. Balkan, balkon koltukları. Angeliz'in karşısında, eski Zamos karşısında olduğu yerin yanı başında Alup PVC Haşim.

0: Σεφιτίν. Άμα σε πάρε και στο σηκώ στο Σεφιτίν.
1: Όχι, όχι.
0: Σεφιτίν, μη στην Έσεν.
1: Όχι, όχι. Κι ας μην αγαπάς.
0: Ακούς ρε φίλε. Τον έλα φίλε. Γιασιά. Γιασιά. Günaydın güzel insan. Yılda iki şarkı talebim oluyor. Bu yıl ki ilk şarkı mümkünse tercihen merhum Zeki Müren'den bir gönül hikayesi gözlerin. Emektar Ramazan abiniz, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Sevgiler saygılar demiş Ramazan abi. Oo, Ramazan abi yeni gördüm mesajı. 11.16'da göndermiş. Vay vay vay vay. Hemen değiştiriyorum repertuarı Ramazan abim için. Ramazan abim hiçbir zaman beni üzmemiştir hiçbir konuda. Bizler de Ramazan abimize sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Bu zor günlerde. Neden zor günlerse de geçiyoruz biliyoruz. Bilir o, herkes bilir. Ne yapalım, zor günlerden geçiyoruz. Edip Akbayram'ın dediği gibi güzel günler göreceğiz inşallah yakında. Yakında göreceğiz güzel günleri.

Gerçek bir taş plak kaydı dinleteceğim sizlere. Zeki Müren'den. Evet, sanat müziğimizin güneşi Zeki Müren'imiz ve harika da sözleri olan bir şarkı bu. Bir gönül hikayesi gözlerin, uzaklarda olsan bile benim kalbimdedir yerin. Bütün aşıklara dağılmak kaydıyla tüm insanlara huzur, neşe ve mutluluk saçan Sayın Nesin Oğlu'ndan rica ederim. Emektar Ramazan abiniz, başarılarınızın daim olması dileklerimle sevgiler selamlar demiş. Sevgiler selamlar bizden. Bu taş kaydı da biraz şey oldu galiba, biraz ağır oldu. Buradan bir deneyelim. Bu da aynı kayıt mı? Evet, bu da aynı kayıt.

Gitmek mi zor, kalmak mı zor, o sabahı gelsen bana sor. Ayrılığı gelsen bana sor. Batı Trakya'nın Zeki Müren'isin sen bebeğim demiş Ersin Mustafa. Sen de Yastıköy'ün ağasısın bebeğim. Ama Yastıköy'ün demişim, hep karıştırıyorum, Narlıköy'ün ağası Ersin Mustafa. Gitmek mi zor, kalmak mı zor, o sabahı gelsen bana sor. Günaydın aksaçlım demiş Emre Semerci. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: Sarıyer'e, Fener'e, Ramazan abimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim bakalım. Ve belki geçmiş aşklarımızı, belki geçmişteki kötü yaşantılarımızı, kötü anlarımızı, anılarımızı unuturuz ama bunu unutmamıza vesile olan şarkılar vardır. Bir şarkı dinlersiniz. Aa, işte bu bizim şarkımızdı. Biz o şarkıyı dinliyorduk. Biz bu şarkıyla birbirimize aşkımızı ilan etmiştik ya da bu şarkıyla ilişkimizi bitirmiştik falan dediğimiz çok olmuştur.
1: Şarkılarla ağladık.
0: Değil mi? Hepimizin dediği olmuştur. Şarkılarla ağlıyoruz, şarkılarla gülüyoruz, şarkılarla neşeleniyoruz. Yıllardan beri biz bu işi yapıyoruz radyoda.
1: Şarkılarla ağladık.
0: Çoktan unuturdum ben seni çoktan ama gel gör ki bu şarkıların gözü kör olsun. Rosalind Butik. Rosalind Butik'e çok teşekkür ediyorum. Bayramlı kıyafetler, abiye kıyafetler, efendim ayakkabılar, çantalar. Rosalind Butik'te sizlere sunuluyor. Bayram içinde Rosalind, gündelik kıyafetler içinde Rosalind, tesettür giyim içinde Rosalind. Rosalindbutik.com adresini, çekilişleri var. Girin Instagram'a, bugün son gün. Çekilişte sizler de kazanın. Demokrati 1'de Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde, ekspresyonistin yanında Rosalind Gamze kardeşimiz. Benim türkücümü unutma demiş Leblebici Hüseyin abi.
1: Şarkılarla güldük, şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük, şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun. Öyle dudak bükür.
0: Cemil kardeşim hoş geldin, günaydın. Kamil abi hoş geldin, günaydın.

0: aklın niçe arama? Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun. Kör olsun.
1: Mona Lisa'ya günaydınlar dinliyorsa. Mona Lisa sevgili dostlarım. Şarkı bitsin anlatalım. Hatice Hanım ablaya günaydın diyelim.

Dünya kabalıkla yoğrulmuşken sizin gibi nezaket abidesi insanların varlığı ruha şifa gibi geliyor Gürkan, demiş Şakir Hüseyinoğlu. Şakir, güldürme beni. Ben miyim nezaket abidesi? Ama herkese havlıyorum, herkese ısırıyorum, herkese tersliyorum, herkese türlü türlü laflar söylüyorum. Ben miyim nezaket abidesi? Yapma Allah aşkına. Yapma. Yapma, buna kargalar bile güler. Buna vallahi bile bütün hayvan alemi güler buna. Bütün hayvan alemi güler. Yani her şey olur benden de, her şey olur, nezaket abidesi olmaz benden. Özgür. Güldürdün beni, Allah da seni güldürsün. Allah hepimizi güldürsün. Özko Mehmet Özcan, Yastık Yalancı yolunda. Birinci kilometrede hizmetinizde. Tabii Özko Mehmet Özcan'da inşaat panelleri, Yunanistan çapında en uygun fiyatlı paneller bizde, diyor Özko Mehmet Özcan. Ve bu panelleri yapmış oldukları konteynerları gidin yakından görün. Çok güzel konteynerler. Çok seveceksiniz, çok bayılacaksınız. Ayrıca her türlü inşaat malzemesinin yeri. İki dost, dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri Esat Orhan'ın karşısındaki büroda, tam köşede. Ya pardon, Çukur Kahve'nin karşısındaki büroda, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzeme için dost cenaze hizmetlerini seçin sevgili dostlarım. Boya deyince, boyacı deyince Yalımlı'da kendisi, ama her yerde bir telefon kadar uzağınızda Eray Harbaz güvenebileceğiniz boyacı. Boya işlerinde, badana işlerinde Eray Harbaz ve ekibi sizleri bekliyor. Söz verdiği zamanda geliyor, söz verdiği zamanda bitiriyor boya işini. Sizi üzmeyen boyacı Eray Harbaz sevgili dostlarım. Deva Vatandaşa Hizmet Bürosu Şapçı'da. Deva ne diyoruz? Efendim iki kardeş onlar. Merve ve Ezgi. Şapçı'da ekspresyonistin yanında hizmet veriyorlar. Vatandaşa hizmet ve vatandaşa deva olmak için deva koyduk bir onun adını, diyorlar. Bütün büyük sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. Allianz gibi, efendim işte General Ali gibi, şu gibi, bu gibi. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, IKEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapılıyor. Papazima 37 Şapçı'da ekspresyonistin yanında sizleri bekliyorlar sevgili dostlarım.

Mona Lisa demiştik. Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Mona Lisa öğleden sonra 6'da açılıyor. 9'a kadar açık. Cumartesi de açık. Pazar günü de açık. Mona Lisa gelinlikte fark yaratıyor. Kiralık ve sipariş üzerine her türlü satılık gelinlikler. Tam üzerinize göre oturuyor gelinlikler. Üzerinize göre dikiliyor. 30 yılın tecrübesiyle Mona Lisa sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tuzcuk'a girişli azıcık gelin yolu. Gelin canlı çiçeklerden gelin buketleri, gelin araba süslemesi de yapıyor sevgili dostlarım. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Ne cincire ben Gökhan. Teşekkürler Gürkan, sağ olasın demiş. Sizler de sağ olun. Biz kocaman bir aileyiz. Biz kocaman bir radyoterapi ailesiyiz. Sen niye güldün Faik? Enis Şerif. Ne yapıyorsun Enis? Boyaları reklam yapsın diyor demiş. Taner Mümin yaşayan efsane. Bugün onun günü değil, herkes gününü bilecek. Haydi. Herkes gününü bilecek.

Çişin gelirse pampers tak kız hanım demiş. İstanbul'dan dinleyen bir ablam pampers tak demiş. Ya suların şırıltısından geliyor çişim. Ya Hamdi abinin lokantasında şarıl şarıl şarıl şarıl sular akıyor. Haşır haşır haşır yapraklar. Hışırdatıkça çişim geliyor. Hışırdatıkça çişim geliyor. Allah billah sen. Allah'ım yarabbim.

Canlı spot. Bu şarkı ve seni dinleteceğim. Dünyadaki en büyük zenginlik kırıp dökmeden, incitmeden bir gönle girebilmek ve orada kalıcı olabilmektir Gürkan demiş. Şakir Hüseyinoğlu. Ben de... onu ben mi başardım onu? Ha?

0: günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin demiş Merve. Günaydın size de, kolay gelsin Merveciğim.
1: Her akşam içmeden yapamıyorum.
0: İyi kalpli güzel insan Faik abi nasılmış bugün diyor Latif.
1: Yatamıyorum.
0: İyi kalpli güzel yakışıklı insan Faik abi nasıl bugün?
1: Bulamıyorum.
0: Yakışıklı abidesi, yakışıklı abidesi. Yunan tanrıları gibi. Allah bile. Bırak sen ya.
1: Vallahi
0: aşk tanrısı Eros gibi Faik, o derece.

0: eden radyo programı hangisi?
1: Tabii ki Gürkan Nesinoğlu.
0: Burcu, Batı Trakya'nın en çok dinlenen radyo programı hangisi?
1: Tabii ki Gürkan Nesinoğlu.
2: Aa, Burcu thank you very much. Burcu thank you very much. Thank you very much. Burcu. Batı Trakya'nın en yakışıklı radyo sunucusu hangisi? Heh, bak spota size aklınıza fikir getiriyor. Fikrinize akıl getiriyor. Burcu, Batı Trakya'nın en yakışıklı radyo sunucusu hangisi? Tabii ki Gürkan Nesinoğlu diyeceksin, tamam mı Burcu? Burcu, bak Batı Trakya'nın yürüyen cinselliği kim? Gürkan Nesinoğlu tabii ki diyeceksin. Tamam mı? Burcu, Batı Trakya'nın namusunu bozan radyocu kim? Tabii ki Gürkan Nesinoğlu diyeceksin. Bunu da koyun. Bütün Batı Trakya'nın namusunu bozdum. Burcu, Batı Trakya'nın Zeki Bire'li kim kardeşim? Tabii ki Gürkan Nesinoğlu. Tabii ki Gürkan Nesinoğlu. Ay yaşa Burcu, yaşa Burcu, yaşa Burcu. Yaşa Burcu. Bir Ali Tekin Türe şarkısı. İlk defa Gülden Karaböcek yorumladı bunu. Gülden Karaböcek'in diye yutturdular bize. Gülden Karaböcek'te o yetenek yok. Gülden Karaböcek'te böyle güzel şarkı yazacak yetenek yok. Ondaki yetenek ablasının kocasını alıp ablasının kocasından evlenmek. Bak eniştesini ayarttı bu kadın. Hey. Dünya ahiret bu kadın kimse affetmez. Allah billahi. Vay sen ya vay. Zaten düşmanı uzaklarda aramayacağız. İçin yakında arayacaksın. Aldı senin eniştesinden evlendi ya. Kızların karısı sen, kadınını sen. Karı deme. Çok ayıp oluyor karı deme. Ali Tekin Türek ilk defa Gülden Karaböcek için yaptı bu şarkıyı. Gürkan Nesinoğlu'nun en sevdiği şarkılardan bir tanesidir. En önde gelen şarkıdır. Çok severim bu şarkıyı. Kırılsın ellerim neye yarıyor? Gençliğim gidiyor tutamıyorum. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar. Bahtımın peşinden koşamıyorum. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarın olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle aşkıma bir yuva kuramıyorum. Şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Ecelin peşinden koşar giderim. Of of of Ahmet Ali. Of Ahmet of Ahmet of Ahmet. Kalfa Pastanesi'ni Ahmet'e gönderiyorum. Cemal soruyor benim günüm hangi gün diye demiş Taner. Ne bileyim ben. Ne bileyim ben bugün değil onun günü. Ben nasıl olsa parayı peşin aldım. Cemal'i takar mıyım şimdi? He? He? Üstelik iki tane de kızan yapmış eniştesinden göllebileceği bir Hüseyin Agam. Bana senin de bir bilgin, engin bilgin var, engin bilgin var bu konuda. Ah enişte enişte. Baldız baldan tatlı demişler. Ama o yanlış kullanılıyor. Baldız demekle baldız demek istememişler. Bizim atalarımız öyle ahlaksızlık yapmıyormuş. Öyle baldız derken balı karıştıran alete baldız derler. Balın her yerinde dolandığı için bu baldız baldan tatlı oluyormuş yaladığınızda. Hiç balı karıştırın bak baldızdan yalayın görün nasıl tatlı. Günaydın Satıköy'lü plakakçı Sedat Efendi'ye kolay gelsin. Sana da kolay gelsin reis demiş Özcan Semerci. Ne yapıyorsunuz siz be? Yıkıyor musunuz, yağlıyor musunuz, köpürtüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Stonafro. Bayramlık arabalarınızı Stonafro'ya temizletin. İçini ve dışını yıkasın. Arabaları temizlemekle kalmasın. Tarım aletlerini, kombinaları, otobüsleri, kamyonları alttan üstten yıkasın. Özel rampaları var. Stonafro. Nerede Stonafro? Gümücine'de Sarıca'ya giden yolda tren yolu geçince ileride Hristiyan mezarlığı var solda. O mezarlığı geçince hemen sol tarafta kimitiryalardan sonra solda sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Stonafro. Stonafro. Açıldı. Sizleri bekliyorlar. Arabayı evinizden alıp evinize getiriyorlar. İş yerinizden alıp iş yerinize getiriyorlar. Ağızdan çıkan sözler unutulur gider Gürkan. Lakin bir insanın kalbinde bıraktığın o sıcak güven hissi ömür boyu o ruhun hafızasında kalır demiş Şakir. Vay çok etkilendim Şakir. Vay çok etkilendim. Söyle Latife gelsin bu tarafa görsün nasıl olduğunu. Gidelim bacaksızını ya demiş Faik Tuzlacı. Burcu. Burcu burada mısın? Söyle söyle Burcu. Söyle Burcu, duysunlar düşmanlar duysun. Söyle Burcu.

0: gelmeyen günlere kaldım.
1: Dünyamı benciktim
0: kendi elimle. Bayramdan sonra geleceğim. İnşallah. Bayramdan sonra Talem'e. File mu bayramdan sonra, tamam mı? Olmayan günlere konuşuruz, o problem değil, o konuşuruz, konuşur anlaşırız. Alacağım olsun, vereceğim olmasın, alacağım olsun, vereceğim olmasın, alacağım olsun. Hareketleneceğim dedim ama ne yapsam diye düşündüm. Şöyle bir acıklı şarkıcık daha gelsin, bir acıklı şarkıcık daha gelsin.

sen tattırdın dert üstüne. Sonra da çıkıyoruz, tamam mı? Böyle pestten alıyorsun, size çıkıyorsun bu şarkıda. Ondan sonra böyle yapıyorsun. İsyan.

Burcu, Batı Trakya'nın en güzel sesli insanı kim? Radyocusu demeyeyim insanı. İlhan'ın da işini elden alacağım. Tabii ki Gürkan Nesnoğlu diyeceğiz Burcu. Çok para veririm sana. Çok para veririm. Beni öv Burcu. Na na na na na na na na na. Hijyen servis Hasan. Efendim her türlü ilaçlama hizmeti. 3 ilaçlamada 4.sü hediye bedava. Efendim sinek kovucular, böcek kovucular, tıs yapan yılanları kovucular, kobrayı bile kobra kovucular bile ve altın kobrayı bile kovucular var Hasan'da. Yoksa da olayım, yoksa da olayım. Zaten burada kobra yok. Kovucu olsan olur, olmasan olur. Hasan hijyen servis, Batı Trakya'nın hijyeni için. Tam karşısında Fatih var. Koltuk üretiyor, koltuk yapıyor. Koltuk üretiminde, koltukların kumaş kaplamalarında, arabaların kumaş kaplamalarında, döşek kaplamalarında 10 numara 5 yıldız hizmet veriyor. Fatih de Mekke'de olduğu yerde, ikisi de karşı karşıya.

Cool Butik Erdem'in eşi. 0-12 yaş çocuk giyimi. Yunanistan çapında ünlü markalar. Doğum anından itibaren okul çağına kadar her türlü çocuk giyimi. Cool Butik'te cool fiyatlarla sevgili dostlarım. Cool Butik. Ermu 20 numarada. Instagram Cool Butik. İnternet sayfaları coolbutik.gr. Ermu 20 numarada hizmetinizde.

0: şimdi artık sohbetimizi güzel.
1: Memlekete geldik.
0: Ha, memlekete geldik.
1: Bizim tabii. Memlekete geldik.
0: Bu plan sizin memlekette başlar, sizin memlekette kapanır. Geldik. Evet, ne okuyoruz abla?
1: Bursalı mısın Kadife gibi? Çaydan mı geçtin?
2: Vela öyle remzeli sayıyorsun.
1: Yanakların al olmuş, konyak mı içtin? Halbuki biz burada Alaturka deyince akla ne gelir?
0: Rakı gelir.
1: Rakı gelir. Tamam. Rakı içiyoruz.
0: Hadi aslan. Hadi şerefe.
2: Hayır, şerefine de. Yeter Bursalı hemşehrinin şerefine içiyoruz.
3: Yanakların al olmuş, konyak mı?

0: Trakya yufka. En güzel yufka. Rıdvan Feyiz Şeker gibi yufka. Bayramlık börekleriniz için, bayramlık gözlemeniz için, misafirlerinize ikram için Trakya yufkayı seçin, pişman olmayacaksınız. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde Trakya yufka satışta. Oh, Trakya yufka. HSK Hüseyin Aspat ve ekibi nerede? Yastıköy'de araba oto kiralama işlerinde size çok güzel hizmet veriyorlar. Araba kiralamada HSK. 9 kişilik minibüsleri var. 9 kişilik minibüsü kiralayabilirsiniz. İkinci araba satışlarında HSK. HSK. HSK Yastıköy'de hizmetinizde. Selamünaleyküm demiş Gökay Topal. Aleykümselam. Aleykümselam Gökay, nasılsın? Tuttun mu iş? Yeni iş tuttun mu? Benim papatyam, güzel kuşum nerede? Nerede benim manolyam? Nerede benim bal böceğim?
1: Aşağıda.
0: Yukarıdan.
1: Salla.
0: Salla.
1: Göbek.
0: Göbek. Oh oh oh. Serdar Bey gibi gümücünü bozmayalı birinci kilometrede size hizmet veriyor. Serdar Bey gibi. Harika fiyatlarla hizmet veriyor. Serdar ve ekibi. Efendim, döşemeler, kaplamalar, koltuk üretimi, tente üretimi, jel kaplamalarla, efendim her türlü kumaş döşemeyle fark yaratmaya devam ediyor. Ufak tefek taşları. Kolay gelsin tüm ekibe. Kalem olmuş. O yarimin kaşları kalem olmuş. İyiyim abi, işteyim, çalışıyorum. Sizler nasılsınız demiş Gökay. Tatil yok mu? Yoksa öğleden sonra mı geleceksin? Oğlum, ne yapalım, biz de işte yazın gelmesini bekliyoruz. Bak Gökay, ne yapayım, yaz gelmiyor. Ya burada oturduğum yerde üşüdüm vallahi billahi. Sen üşüyor, oturduğu yerden gene iyice üşüyor insan.

0: kısa saçlı.
1: Ferit Vibran, Faik hoş geldin, unuttum sizleri. İsmail. Buzdaki Selanik havasını hatırlarsam nereden kimden çaldığımı unuttum. Galiba Brunelli'den çaldım. Tekrar çalınca aha da buydu dersin, hatırlatırsın, tamam mı? Haydi.

Nuriye, Nuriye, Yaşariye, Kemaliye, Nuriye, Nuriye, Yaşariye, Kemaliye. Helal. Opa, opa, opa, opa. Ötür, ötür, ötür, ötür klanetçi dayı, ötür zurnayı. Klanetçi dayı, ötür zurnayı. Korifi. Perşembe günleri dışında her gün açık. Bugün cumartesi. Bugün çevirme var, bugün güveç var, tabii ki köfte var, ciğer sarma var. Korifi, Bulatköy'ün gururu korifi, korifi. Hep lezzetlerde köfte, böyle korifinin köfteleri gibi köfteyi yiyemezsiniz. Hiçbir yerde yiyemezsiniz. Bir de Mehmet, vay gene unuttum geçen akşam gittiğimiz yerin adını. Çok güzel köftesi varmış. Ben oraya zaten toplamda iki defa gittim. Bir kere çok önceden Timuçin'le gitmiştik. Bir kere Çikolar'la gittik. Bir de akşam gittim. Ama porsiyonları çok büyük. Köftesini tattım. Haşmet'in köftesinden harika. Ya antibiyotik aldığım için şey yapamıyorum. Çok fazla da yiyemiyorum. Bir de fazla isteydin, ne yiyeceksin diyecekler. Ya alkol de alamıyorum. Zaten benimki laftan, benim aldığım alkol de laftan radyoda işte. Beni de gören hep içiye zannedecek. Ya antibiyotikten dolayı, yani neyse. Onların köftelerini de çok beğendim. Çok güzel köfteler. Sevgili dostlar. Şener Batrak ya da kulağı az duyanlara, az işitenlere hizmet veriyor. Honda Center'in karşısındaki yolda 2531-0-27 numara telefonda Gümüşhane'de, İskeçe'de, Zara Kids'in karşısında Şener sizlerin hizmetinizde. Ve yine Şapçı'ya gidelim. Yine Şapçı'da Merve ve Ezgi kardeşlere çok teşekkür ederim. Programımıza yaptıkları katkılardan dolayı deva. Her türlü sigorta şirketiyle çalışıyorlar. Büyük sigortalar, küçük. Nasıl sigorta isterseniz. Sigortanın küçüğü olur mu, olmaz. Ama ünlüleri oluyor. İşte Allianz oluyor, Esniki oluyor, General Gali oluyor. Oluyor. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlar, araç devir işlemleri, Papatima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Mehmet, aman pardon, Merve ve Ezgi. Bizim Mehmet nerelerde?

ısmarlayacaksın mı? Benim ayranlar 900 tane abi, haftaya Pazarköy'de olsun diyor. Gökay, ben numarasını vereceğim çünkü beni aramadı, çok kızdım şeye. Bak şimdi, beni arayıp da haber edeceğim deyip de aramayanlara kızmam doğaldır. Ben birisine söz verdiysem bu işi yapacağım, seni arayacağım diye yaparım, ararım. Efendim Muammer beni unuttu, aramadı Max'ın şoförü. Sen ara, konuş kendisiyle. Ben sana numarasını vereyim, konuş kendisiyle. Muammer çünkü beni Mech grab stapalyatu papuç stapapuç ya. Ya namipo ti Mech grab stapalyatu.

Bu Muammer'in telefonu. Kurtulan dininizden. Bu dağıtımını yapan bu çocukla konuşacaksın. Gürkan Nesnoğlu niye yazdın şeyine de, iyi mi Gökay? Sor bakayım, niye yazdın Gürkan abi şeyine de? Gürkan Nesnoğlu niye yazdın de? Lefteri de Stapangöz'te defteri yatı megrapsız defile de. Yatı ton megrapsız defile. Söyleyelim duruyor, bağırın duruyor radyolardan de. Tamam mı? Adı Lefter değil, Muammer. Pesre defteri yazdın. Yatırlar defteri megrapsız o defteri de. Senin adını Lefter koymuş o de. Yatı ton megrapsız Stapangöz defteri de. Tamam mı? Ha? Aslan yarım kız senin adın. Hadi. Aygene delirdim. Aygene geldiler ayol bana. Ay kız gene geldiler bana. Hiç gittikleri yok ki gelsinler. Arada gider gibi yapıyorlar gene geliyorlar. Arada gider gibi yapıyorlar gene geliyor. Ay sen ya Rabbim ya. Bura ne fenalık bura. Bura sen ya. Tam gittiler sanıyorum gene geliyorlar. Hep de bu Faik'ten ötürü. Hep de bu Faik'ten ötürü. Ya bundan ötürü. Gel beriye. Hunter hunter hunter hunter hunter hunter hunter hunter. Ben ne çaldım dün? Kendi tükrüğümde boğulacağım bura. Dün nasıl çifte telli çalmışım ben be ya. Nasıl çifte telli çaldığımı da unuttum. Bakıyorum şarkı geçmişine bakıyorum. Gelmişine bakıyorum. Geçmişine bakıyorum şarkıların. Eşek Anırması çalmışım. Alexe Tutorello çalmışım. Görgöz Margaritis çalmışım. Bir Eşek Anırması çalayım ben size. Ondan sonra...

sevgili dostlarım. Müjde Ferhat Kuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde, hizmetinizde. Müjde Ferhat deyince aklınıza ne geliyorsa altınlar, kolyeler, küpeler Müjde Ferhat Kuyumculuk farkıyla sizlere sunuluyor. Hemen yan tarafında Sina Pırlanta'yı da açtılar. Sanatçılar Caddesi 32 numarada Müjde Ferhat Kuyumculuk sizlere hizmet vermeye devam eden kuyumcu. Çok teşekkür ederim Müjde Ferhat Kuyumculuk'a programı yaptığı katkılardan dolayı.

Ümit'in seralarındaki satılan fideleri gidin yakından görün, çok hoşunuza gidecek. Domates, biber, patlıcan, aşılı olanları şiddetle tavsiye ediyorum. Aşılı olanları alın. Belki biraz daha pahalıya alacaksınız diğer fidelere göre ama yaz sonuna kadar, sezon sonuna kadar domates, biber, patlıcan yiyeceksiniz. Sponsorum diye söylemiyorum. Biz çok memnunuz. Biz seranın altından biberleri yemeye başladık bile. Hele hele acı biber sevenler. Abicim bir acı biberleri var. Ama nasıl tatlı acı, nasıl tatlı acı, nasıl acı tatlı. Vay vay vay vay. Yemelere doyamıyorsunuz. Yemelere doyamıyorsunuz. O kadar güzel. O kadar harika. 10 numara 5 yıldız. Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdiren isim, size de kilo verdesin. Elif Karaosman. Halk Okulu Dili 3'te eski mahkeme binasının arkasında. Uzman diyetisyen. Hastalıklarda beslenme tedavisi, kilo alma, kilo verme. Efendim tansiyon olanlar, şekeri olanlar, özel beslenmesi gerekenler, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, menopoz döneminde beslenme, hamilelikte beslenme için. Efendim

0: Elif Karaosman'ı seçin. Bu gözüne giren ne be? Pampers koymuşlar, pampers. Kobrans kalsın gözüne mi gireceğini? Kobram altın.
1: Aşk gerçek hiç hiç mutlu eder mi? Hip hop hop hop hop hop hop. Kobram altın, kobram altın. Hop hop hop.

şimdi sabahtan beri kameraya bakıyorum. Çok müşteri girip geliyor dükkana. Kuru kasap açıldı. Kuru kasap. Benim 2010 yılından beri bu işi yapıyor. Bu işte yeni değiller. Sadece 3 sene ara verdiler. 3 sene sonra yeni şubesiyle İskeçre kuru kasap hizmetinizde. Bizim damadım, kardeşimin ve damadımızın kasabı, kuru kasap, hayırlı olsun. Dünden itibaren hizmet veriyor. Bugün de kameralara bakıyorum. Giren çıkan bellidir kuru kasaba. Sanki bedava veriyorlar etleri kuru kasapta. Allah Allah, Allah Allah, kuru kasap. İmam Nuri'den sonra ideal dershanesi var. Dershanenin hemen bitişinde kuru kasap hizmetinizde. Kasap kuru, kuru kasap. Harika etler, sucuklar, köfteler, muhteşem şişler. Sucukları, köfteleri ve şişleri çok seviliyor. Biftekler, işte et üzerine her şey. Kuru kasapta sevgili dostlarım. Ahmet Kuru. Leoforostratı 14 numarada.

Adam şarkılarında hep bize mesaj göndermiş, biz anlamamışık. Çikidamız olsun, kobram altın olsun, dünya sarayım derken inanmadık diyor Aykut, gördün mü? O gene meğerse şeymiş, Johnny Sins gibiymiş. Johnny Sins de bir şey mi onun yanında? İtalyan aygırı gibiymiş o. Daha eskisi var ya hani başrol oyuncu, onun adı neydi? İtalyan aygırının adı neydi? Ha, meğerse o gene o gibiymiş. Onu demek istermiş adam. Hiç anlamadık biz mesajlardan. Aykut. Halil nasıl? Halil günaydın. Halil günaydın. Halil günaydın. Halil günaydın. Halil günaydın. Halil günaydın. Halil günaydın. Halil günaydın. Halil günaydın. Halil günaydın. Halil. Ay yoruldum artık, kaçıyorum artık, dayanamayacağım artık. Vallahi bile çok yoruldum. Kafamı dayanır buna. Bir sürü sponsor, bir sürü o, bir sürü bu, bir sürü bu. Sonra şuradan buraya Motoclass'a günaydın. Klas işler Motoclass'ta. Stil bayi Motoclass. Harika fiyatlar Motoclass'ta sevgili dostlarım. Motoclass. Şaban Motoclass. Motoclass Kozlukepir'de. Motoclass Kozlukepir'in Kozlukepir'den Şapçı'ya giderken hemen sağ tarafta. Sağda mı solda mı bilmiyorum, yalan söylemiyorum. Motoclass yolun üzerinde. Eskiyen çim biçme makinesi olduğunu, biçme kesme makinesi gönderin, yenisiyle değiştirelim diyor. Motoclass sevgili dostlarım. Motoclass'a başarılar diyoruz. Kardeşim beni dinliyorsa tekrar gönder, ne gönderdiysen. Ne gönderdiğini unuttum bilmiyorum. Bir sürü şey basıp duruyor burada. Mürekkep isteye bu makine burada. Mürekkep isteye. Sulan çalışmıyor bu makine.

Yeni Yolda 47 numarada Kent Oktay Beybik'inde ev yer alan lavabolar, çeşmeler, çok güzel şeyler var. Türkiye malı, Türk malı, çok güzel tuvaletler var. Kendinden taharetli, kendinden bir deli tuvaletler. Harika, muhteşem kapı kolları, kapı kulpları var. Harika fiyatlarla sevgili dostlarım. Çıkın çıkın gidin. Kendro Gümüncene'de Yeni Yolda 47 numarada Kariyer Dershanesi'nin karşısında Kendro.

San Siro'da bayramlık altın kaplama, nikel, gümüş takılar, kolyeler, küpeler, takı setleri, saatler San Siro Fakirler sizlere sunuyor. San Siro Çarşı'da, Kingwood'un karşısında, San Siro Büyük Parkeri'nin olduğu yerde, Büyük Lise'nin olduğu yerde, Gümecine de sizleri bekliyor. Okuma. Kasap kaça kadar açık oluyor demiş bir dostum. Bugün geç saatlere kadar açık. Yani en azından 7'ye 8'e kadar açık oradalar onlar. Çünkü hazırlıkta yapıyorlar. Falandır filandır şulandır bulandır. Olandır hayandır falandır. Yaşa hijyen servis. Yaşa hijyen servis yaşa. Ela hijyen servis yaşa. Gel otur. Yaşarsan yaşa duyuyamsın asıl. Karınca karıncaları kovsun. Yılanları püskürtürsün ilaçlar. Sinek ilaçlama. Her türlü ilaçlama işlemleri için. Seçin efendimiz, seçin. Hijyen servis Fatih'le karşı karşıya. Geçen gün Gökmen'in tuvaletine girdim. Yeni değiştirmiş galiba zamazingoları. Çok güzel kokuyordu Gökmen'in tuvaleti. Vistonida'nın tuvaletini de Gökmen bakıyor. Sinek ilaçlamasını da Gökmen, aman Hasan yapıyor. Gökmen bizim tavernamız, bizim severek balık yediğimiz taverna. Yassıköy'de, o şeyinde. İmamoğlu elektriğin bitişindedir efendim. Okuma, geçen de Ahmet'le bayağı dedikodu yaptık, devam edelim demiş. Zaten senin alacağın 1 kilo ya da yarım kilo et, yapacağın 25 kilo dedikodu. Günaydın Gürkan abicim demiş. Hasan Şakir, yaşayın be Yastıköy'ün kızanları be. Yaşayın be kızanları be, yaşayın be.

sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, abilerim, ablalarım, Ambrosia Trans, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesine Yunanistan'a istediğinizde taşıyor Ambrosia Trans. Efendim palet olur, pelet olur, koltuk olur, koltuk takımı olur, eşya olur, ne olursa olsun Ambrosia Trans'a taşıtabilirsiniz. Ambrosia Trans uzun yıllardan beri taşımacılık alanında fark yaratmaya devam eden taşımacılık şirketi Şenol Amca. Ambrosia Trans. Gel Şenol Amca. Hadi. El apame, el apame. Gürkan buyurun gelin, bugün maça araba var. Çekilişte Yassıköy'de tüm bilet alanlar gelsin demiş HS Cars. Araba mı var çekilişte? Ne maçı var bugün beyan? Ne maçı var HS Cars? Gümülce'den Yassıköy'e giriyorsunuz değil mi? Heh. Hemen ileride sağda yolun üzerinde göreceksiniz. HS Cars'ta 9 kişilik minibüs var. Şoförüyle beraber kiralayabilirsiniz. HS Cars'ı sevgili, Cars'taki bu minibüsü. İkinci el arabada HS Cars, Hüseyin Aspart ve ekibi fark yaratıyor. İkinci el araba içinde HS Cars'ı seçin. HS Cars, Yassıköy'ün gururu. Hayırlı hafta sonları. Günaydın agam demiş Yasin. Kalenci yeni mi uyandın be? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Hey, saat geldi, hadi git açayım YouTube. Yeter be vır vır demiş Faik Tuzacı. Ne açacaksın YouTube'dan? Ne açacaksın? YouTube'dan açacaksın, bir sürü reklam çıkıyor. Sende premium YouTube yok ki. Sen premium YouTube'a para verir misin?

0: 헛되리 헛되리 헛되리 헛되리 헛되리 헛되리 헛되리 헛되리 헛되리 헛되리 헛되리 헛되리 헛되리 헛되리 헛되리 헛되리
1: Şampiyonluk maçı var bugün demiş Hesekars. Kim veriyor araba? Hesekars mı veriyor çekilişten araba? Hadi canım. Kimden kim oynuyor şampiyonluk maçını? Hadi canım araba varmış çekilişte. Nasıl araba mı? Ne marka araba? Torpil koyayım bana çıkıntı düşürün olmaz mı?

Dükkan Köşe esnafına da işe çok teşekkür ediyorum. Süsleme deyince, süslemeci deyince 1984 yılından beri Kanari'de tam köşede esnafına da işe Ayşe ablaya süsleme deyince bize de gelin, bizimle de görüşün, bizim fiyatlarımızla görün diyor süslemeci Ayşe abla. Ve efendim Mona Lisa gelinlik sabah saat 10'da açılıyor, saat 3'e kadar açık. Ondan sonra saat 6'da açılıyor, 9'a kadar açık. Mona Lisa Tuzcuköy'de eczanenin bitişinde Mona Lisa. 1270 tane gelinlik var. İster kiralayın, ister yeni diktirtin, ister oradakilerden gidin ve gezin görün alın. Ve ne diyoruz? Mona Lisa ayrıca gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi, gelin çiçekleri, buketleri de yapıyor. Gerçek çiçeklerle, gerçek çiçeklerle süslüyor. Gürkan abiyle kapsa ne zaman gelecek, rakı içmeye demiş Hasan. İsmarlayacağınız mı kızın arabanı? He? Hayır, çocuğu camiye getirdim. Şimdi oturdum kahvemi içeyim. Yastıköy Şapçı oynaya demiş Yasin. Yastıköy Şapçı.

Toyota Avgo 2018 model. Veriyorum diyor Hüseyin Asma HSKars. Maşallah. Elinde açık. Maşallah HSKars. HSKars. Faik duydun ne diyeler be? Ha? Bizim duymazlıktan gelir o. Ne kerata o, ne kerata o. Kerani içi o, kerani içi. Duymadı o, duymadı.

Gürkan abi, yok para be. Ne ısmarlayacağız demiş Hasan. Korkmayın be. Para yoksa bende var, koca gideceğiz. Gürkan abiniz var, Gürkan aganız var burada be. Sizin arkanızda be.

Arkadaşım. Ya kıysın bugün demiş Münir Münir abim. Hava yağmurlu, hallaka, Gürkan gelecekse ben yokum, çekemiyorum onu demiş Fahin Tuzlacı. Bana ellemeyin. Ellemeyin bana, dokunmayın bana. Benim özel işlerim var. Benim özel randevularım var hafta sonu. Sizden mi uğraşacağım ben? Sevgilime zaman ayıramıyorum. Allah Allah. Evet, hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir cumartesi akşamı diliyorum. Çok güzel bir pazar günü diliyorum hepinize. Aynur ablam, sevgiler saygılar, abimi de iki elinden öperim. Sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın sevgili dostlar.

Bu zeybek Milas'ın köy kahvesinde geçen bir hadisedir. Köy kahvesinin sahibi güzel bir kıza aşık olmuş. Ne çare ki ağası onu ona vermemiş. Sonunda delikanlıyı vurmuşlar. İşte bu öykü böyledir.

Yazık ettin ormancı köpün gencine. Yazık ettin ormancı köpün gencine. Aman orman.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγγούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Odanızın rengi mi soldu? Kuratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Kuratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Kuratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, DuroStick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με MetaMet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak

evimin konutları, ayağına terlik verircesine saygı duyduğum insanlarım. Dedik ya, bizi birleştiren müzik çok önemlidir. Aşık Veysel'imiz, Mehmet Akif Ersoy'umuz, Yunus Emre'miz, Mevlana'larımız, Hacı Bektaş'ı velilerimiz, Anadolu kültürü muhteşem, muhteşem, muhteşem. Bu enstrüman da bizi çok enterese ediyor. Bağlamamız bizim ulusal enstrümanımız ama bu üç telli şeytani saz da Karadeniz'in kutsal bir enstrümanıdır. Ne bileyim, çok sevdik bunu, çok. Analarımızın tahta beşiğinde mayalandık buna. Evet. Karadeniz. Hırçın kız, al bizi kollarına. Görüntü besle beni. Çalgala dalga dalga, köpük köpük yakamoz. Ayça dudaklarına değsin dudaklarınız. Takalar, filigalar koynunda yalpalarken. Ver elini tutalım, çakıllar kumlar üzre bir horon tutuşalım. Karadeniz, hırçın kız. Doğduğundan bu yana biziz sana güveyi. Yar olma başkasına. Karadeniz, hırçın kız, hopa hop, Samsun, Sinop. Uşaklar dalgaları, mendilleri sallanırın. Gidelim deniz kıyısına, çakıllar kumlar üzde bir horon tutuşalım. Selim'im, Selim'im, hünerli ellim.

0: yaşayayım, yaşamadım ki.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesajla kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
5: Hey, sen Cars. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanı kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merar Hiyas Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνουν.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
9: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην EVIP Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0-35-98-97-77-69-86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγγούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

üstüne çökmüş kapaklanınca sevda yoluna. Bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzüne.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de Endrive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. Endrive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin
6: şehvetinden. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: HS Cars. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγγούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 02

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγγούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu.

0: çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: sevmedin? Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
5: Gençler.
6: Ekstra abi.
5: Atlayın.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni
4: sevmedin? HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım olur.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.